yaz olaydı. Yalan düştü köyünüzden, geçmez olaydı, gelmez olaydı güzel yüzüne, bakmaz olaydı.

0: Barbra Streisand.
1: Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar efendim. Radyo Kral'dan, Dinleyenler Kulübü'nden hepinize çok çok çok selamlar. Ben sunucunuz Aşim.
2: Günaydınlar, günaydınlar. Güzel İskeçemizden dünyanın dört bir yanındaki can dinleyenimize kocaman günaydınlar. Yine pırıl pırıl yeni bir günde fırtına gibi bir yayınla huzurlarınızdayız. Ben sunucunuz Nedim, namı diğer ben ve Nedim. Yanımda da radyomuzun direği, canımız, baş tacımız Haşim ağabeyim var.
1: Günaydın, evet. Teşekkür ederim Nedim'im.
2: Günaydınlar. Bugün yayın gümbür gümbür. 3 tane bomba yeni sponsorumuzu huzurlarınıza tanıtacağız. Dün geceki o muazzam meteor yağmurunu, güneş tutulmasını konuşacağız.
1: Evet.
2: Kimler nerede izledi, ne dilek tuttu, tek tek bile mesajlar birazdan dökülür.
1: Mesajlar zaten geldiler. Bir tanesi her zaman olduğu gibi Raif Ahmet'e sabahleyin 7'de gönderdiği bir mesaj var. Günaydın bütün kral efendim, günaydın Aşık Bakım demiş, günaydın herkese demiş. Gökhan bile yer misafirimiz olacak. Mesut'u aradı, dün konuştuk.
2: Oo, ne güzel. Evet. Ne güzel. Çok güzel.
1: Mesut, Yasin ve Gökhan bile yarın. Her programı yarın Gökhan sunacak. Büyük
2: çok güzel.
1: Biz yardımcı olacağız Gökhan'ımıza. Günaydınlar efendim.
2: Mesut'la beraber gelecekler.
1: Evet, öyle dediler şimdi. Aslı Halimoğlu, Aslı'cığım günaydın. Yine görüyorsun, Aslı göndermiş kahve fincanından radyosunu. Günaydınlar, iyi yayınlar olsun. Kolay gelsin. Teşekkür ederim Aslı'cığım. Sağ ol, sağ ol.
2: Cümleten
1: kolay
2: günaydınlar.
1: Aslı, bugünkü işlerin neler? Neler yapacaksın? Temizlik işlerim var, tarla işlerim var. Bize biraz bakalım, bahset. Dün o şey dedin ya, meteor yağmuru falan. Ben bayağı bir gözlemledim, köydeydim. Ama şehrin köyün ışıklarından dolayı net güzel gözükmedi. Ben göremedim. Gerçi bilmiyorum, arkadaşlar da başladı meteor yağmuru.
2: Ben de kaçırdım doğrusu. Evet. İşlerden dolayı. Evet.
1: Güneş tutulması bizim burada gözlenmedi. Başka yerlerde gözlendi.
2: Evet. Orada... Birkaç fotoğraf, birkaç video gördüm internette.
1: Ben de gördüm, evet. Evet. Onlar. Günaydınlar canlar. Ali Bey hoş geldiniz. Saşıma günaydın. Buran neredesin sen?
2: Hayda.
1: Ali neredesin sen derken? Aykan Agam gümbür gümbür her gün dinliyor burada senden. Aykan Agam günaydın diyorum ona. Asıl sen neredesin?
2: Günaydın, evet. Barbra Streisand.
1: Dedim, Londra geldi, inananlara inanmayanlara Allah'ın izniyle bugün de gözümüze yeni bir güne daha açmış bulunuyorum. Tüm dostlara, Kral FM'e, aşığım kardeşime selamlar olsun demiş Ömer Londra'dan.
2: Günaydın Ömer abi, günaydın Londra.
1: Günaydın, good morning
2: çok
1: everyone.
2: Çok da güzel bir fotoğraf göndermiş yine.
1: Düşenin dostu olmaz der birileri, sanki ayakta olanın çokmuş gibi göndermiş.
2: Doğru.
1: Günaydınlar dedim kardeşim, sana da günaydınlar. Geç oldu ama temiz oldu. Tahmin etmedim bugün de yayında olabileceğini demiş Ömer.
2: Eyvallah abicim, çok teşekkür ederim, sağ olasın.
1: Ömer'im teşekkürler, kolaylıklar diliyoruz, güzel bir günün olsun. Dilek Hanım geldi, Almancaları sen okuyorsun.
2: Evet. Ein wunderschönen guten Morgen und guten Start. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Ich wünsche euch genauso ein guter Start. Ein wunderschönen guten Morgen. Ja. Yeah.
1: Bir sabah şey açılışı Almanca yap dedim. Yarınki açılışı böyle Almanca bir şeyler bul. Evet. Nasıl okuyorsun böyle sabahleyin?
2: Evet.
1: Almanca da olur.
2: Olur, yapılır tabii.
1: Ali göndermiş traktörün üzerinde Ali'cim. Çiftçilikle uğraşıyorum. Nedim'e bir tanıtayım seni Ali. Ali delikanlı bir çocuk böyle. Onun da aklında şey var. Evlenmek istiyorum diye böyle bir konu var onun da aklında. Bizim Sezer gibi.
2: Ama hala düşünüyor değil mi?
1: Düşünüyor ama düşünmesi. Mehmet Osman cumartesi günü bir hata yapacak. Dedi ya, evlilik teklifi yapmayı düşünüyorum Mehmet Osman.
2: Evet, dün söylemişti, doğru. Evet.
1: Konular bugün yine çok çok konular var. Ali sana selam söylüyor.
2: Aleyküm selam.
1: Bugün evdeyim, ev işleri var. Cumartesi pazar tarla işleri var demiş Aslı. Aslı, evet. Günün yemeğini senden alalım mı bugün? İster misin? Aslı hemen kolaycık diyor. Biber kızarttın ya da makarna yine de diyor.
2: Ya da halam gibi. İki yumurta kır tamam.
1: Halam gibi. İki yumurta kır halam. Tamam. Halama da günaydınlar.
2: Günaydınlar.
1: Şöyle bakalım diğer mesajları.
2: Program biraz yoğun bugün. Malum yeni sponsorluklar var.
1: Evet. Hemen sen bir tanesini.
2: Güncel haberleri aktaracağız.
1: Ta sponsorlarından bir tanesini. Hazırsa hemen oku.
2: Tamam. Şöyle şey yapayım.
1: Ben bu arada sen onları hazırlarken imam bayıldı diye yazmış. Ha, sabah sabah bu sabah erken aldık Aslı. Günün yemek tavsiyesini, yemek önerisini Aslı kardeşimden geldi. Aslı sağ ol. Yani ev işleri uğraşıyorsun, kısancıklarından uğraşıyorsun, tarla işleri falan. Arada bize de böyle yazıyorsun. Bol kıymalı imam bayıldı. Bugünkü menümüz Aslı'dan geldi. Evet, evet. Dedim.
2: Mesut Ago fayansçılık şöyle. Hayalinizdeki mekanı yaratmak için buradayız. Banyodan balkona, mutfaktan salona, her alana şıklık katıyoruz. Yalından yükselen ustalık, tam 20 yıllık tecrübesiyle Mesut Usta, Mesut Ago. Büyük küçük her çeşit fayans işinizde uzman işçilik ve kaliteli malzemeyle söz veriyor. Temiz işçilik, zamanında ve kusursuz teslimat. Hemen arayın, farkı yaşayın. İletişim numaraları 699-4658-208. Sosyal medyada, Facebook'ta Mesut Tülün, Instagram'da tülün.mesut hesaplarını takip edebilirsiniz. Adres Yalın olmak üzere. Sloganı da var: mekanınıza değer, kaliteye güven katın.
1: Harika. Tebrik ediyorum sponsorumuzu. Teşekkür ediyorum bizimle birlikte çalıştığı için. Kolaylıklar diliyorum. Allah işlerinde kolaylık versin.
2: Ben de canı gönülden teşekkür ediyorum. Bacanam kolay gelsin, işin az gelsin.
1: Nurdan abi göndermiş. Nurdan Mümin günaydın ağlar demiş.
2: Eyvallah,
1: Nurdan
2: günaydın. Ağabeyim.
1: Sağ olasın Nurdan ağam. Ales kıla, ales şön. Nurdan ağam geldi mi, izine gittim ben de bilmiyorum. Rica ederim, severek dinliyorum. Aslıcığım teşekkürler. Sağ olasın bütün dinleyicilerimize bol bol günaydınlar. Bir şarkı arası yapalım. Şöyle güne güzel bir şarkıyla başlayalım. Eğer sende bir mesaj yoksa.
2: Şöyle bir mesaj var. Evet. Murat yazmış, günaydınlar demiş. Günaydınlar Murat'ım. Murat
1: günaydın
2: bizi,
1: Murat.
2: Dün dinlemeye başladı. Büyük fanımız oldu. İyi öyle sunuyormuşuz. Mi? Çok beğendi.
1: Teşekkür
2: dün
1: ederiz.
2: Bir araya geldik. Biraz dışarıya çıktık. Gezdik, tozduk.
1: İyi yapmışsınız.
2: Yedik, içtik, eğlendik biraz. Evet.
1: Yedik, içtik, eğlendik derken? Meteor yağmuru altında mı?
2: Şöyle yazmış. Göktaş yağmuru için ışıksız bir yer lazım
1: evet
2: demiş.
1: Evet Muratçığım. Ben de dün baktım gökyüzünü, biraz gözlemledim ama köyün ışıkları var ya direklerden falan, net gözükmedi.
2: Evet.
1: Güzel bir doğa olayıdır bence.
2: Murat böyle şeyleri kaçırmıyor. Çok araştırıyor.
1: Dün de konuşmuştuk evet.
2: Evet. Eyvallah Murat'ım, sağ olasın.
1: Murat'a şey soracağım. Big Bang ile alakalı bir şey var mı diye. Görüşü ne acaba Big Bang olayıyla? Hani herkesin bir görüşü vardır. İşte o büyük patlamadan sonra hayat başladı falan gibi. Merak ettim Big Bang hakkındaki felsefesi ne diye. O büyük patlamaya inanıyor mu? Ya da nasıl bir şey diye.
2: Evet Murat'ım, soruyu duydun. Sen ona göre
1: cevabını ver.
2: Evet, cevabını hazırla. Biz de o sırada bir şarkı arası
1: evet
2: yaparız.
1: Evet.

0: Dedim harika bir seçim olmuş. Eline sağlık. Güzel bir türküyle.
1: Eyvallah. Teşekkür.
0: Biraz da özlem gideren bir türküyle güne başladık. Programa başladık. Perihom, Seden ve Perihan. Perihom'la günaydınlar diyorum. Seden'im günaydın. İskeç'te züccaciyecimiz. Tiras 3'te. Efendim Ağustos'ta başlayan indirimleriyle %50'ye varan bütün ürünlerde %50'ye varan indirimler var. Devrende satılık dükkan. Onu da bilgisini aktarayım. Telefon numarası istiyorsanız hemen onu da size söyleyebilirim. Mangallarda indirim var. Kristal ve porselenlerde indirim var. Ve diğer ürünlerde %50'ye varan indirimler devam edecek Perihom'da.
1: Murat bir mesaj göndermiş. Şöyle yazmış. 8 ile 15 Ağustos arası izlenebilir ama 10-12 Ağustos arası saatte 100 adet ortalaması var diyor. Göze takılacak kadar büyükler saatte 10 tane falan oluyor diyor.
0: Bu bir saatin içinde 10 tane mi?
1: Evet. Diğer konuya gelirsek diyor, o konuya dalırsak program zamanı yetmez diyor.
0: Doğru. Doğru yetmez. Tamam Murat. Biz bir araya gelirsek, tanışırsak o zaman konuşuruz onları. Şimdi evet. Hem de dinleyicilerimiz de canı sıkılmasın demesine Big Bang ne veya sabah sabah ne oluyor Big Bang falan gibilerinden.
1: Uzun uzun konuşuruz o zaman evet. Murat'ım. Eyvallah. Teşekkür ederim Murat'ım. Sağ olasın.
0: Sağ ol Murat. Teşekkürler. Cinus bir dahi arı yabancı dil eğitim merkezi kayıtlar başlayacak ama şöyle başlıyor kayıtlar. Hemen onun bir bilgisini vereyim ben size aktarayım hemen. Kayıtlar 17-31 Ağustos tarihleri arasında başlayacak ve 17-31 Ağustos kayıtlarında yetişenlere onlara özel indirimler var Cinus B'de. Cinus B nerede? Gökçeler'de efendim. Instagram'da da Cinus B olarak takip edebilirsiniz. Zentrum für Fremdsprachen Unterricht. Söyle bakayım ne demek? De bakayım çocuğum onu.
1: Zentrum für Fremdsprachen Unterricht.
0: Bu Almancası.
1: Şöyle bir bakayım.
0: Doğru yazmışım mı yoksa?
1: Şöyle. Zentrum für Fremdsprachen Unterricht.
0: Doğru yazmışım mı?
1: Evet, doğru yazmışsın. Evet, şurada küçük bir hata var tamam ama anlaşılır.
0: Bir daha şöyle Almancasını.
1: Zentrum für Fremdsprachen Unterricht.
0: Nerede bu?
1: Gökçeler'de.
0: Kim bu?
1: Cinus B.
0: Cinus B. Evet. Tamam, teşekkürler. Cinus B. Efendim yabancı dilleriyle birlikte size ve çocuklarınızı ve kendinizi Cinus B'nin yabancı dil eğitim merkezinde güvenle ve bilgi birikimle eğitin. Çünkü onların tam tamına 25 yıllık tecrübeleri var dil eğitimi konusunda. Bu tecrübede mutlaka yararlanın. Yabancı dil bilgisi size gerekli olacaktır. Kapıları ve fırsatları açacaktır. Dolayısıyla Cinus B dahi arı yabancı dil eğitim merkezi Kendrokşan Anglosan Gökçeler Seloro'da belediye binasının arkasında postanenin yanında. Telefon numarasını tekrar ediyorum 694-0085-990. Bugün Gökçeler'de pazar var, gelirken gördün. Kalabalıktı değil mi? Evet,
1: kalabalık. İnsanlar toplanmaya başlamış.
0: Yavaş yavaş pazarcılar evet. Gelmiştir. Cinus B'de kayıtlar 17-31 tarihleri arasında özel indirimlerle sizleri bekliyoruz.
1: Bu arada Almanca'da GC olarak okumuyorsun. G olarak okumuyorsun. O yüzden ben de ara ara karıştırıyorum. Tamam. Evet.
0: Şimdi ben İngilizcesini okuduğumuz evet, için o yüzden evet. Cinus B. Evet, öyle de olabilir.
1: Cinus B, Cinus B. Evet.
0: Ama İngilizce'de Cinus B olarak.
1: Almanca'da G görünce direkt G okuyorsun.
0: Doğrudan G olarak.
1: Evet.
0: Bir mesaj. Şimdilik bende mesajlar yok. İstersen bir şarkı arası verelim dedim.
1: Tamam, olur.

0: Barbara Streisand.
1: Günaydınlar Ξαφεζίμ, günaydınlar. Καλημέρα Ξαρφέ, Εμράχ και όλο το συνεργείο. Παλικάρια, καλημέρα σας, καλημέρα τα Μαστόρια.
2: Καλημέρα, πολύ καλημέρα και από μένα.
1: Εκεί είναι όλοι μάγκες, αλέ μου μάγκιος. Όλοι μάγκες εκεί πέρα, όλα τα παλικάρια εκεί είναι.
2: Μπράβο.
1: Όλα τα καλά παιδιά.
2: Συνεργείο εκεί είναι.
1: Μεγάλο συνεργείο και όλα Μαστόρια.
2: Όλοι μπεσιτέστομαι.
1: Γιώκ, που μπαίνει ξαρφός Φεναρμπαχτσέλη, έμπτε κοή Φεναρμπαχτσέλη.
2: Όλα που λέτε. Όσο ένα που σένα μπακάει, μάτε μπακάει, μάτε
1: μπακάει. Εφέντε, μπίδιενε σπονσορούμους δά, Ραμαντάν κυρίτλη βεντελή εμρά. Μεκιάνλαρνζδά γενήλικ ζαμάνα. Duvarlarınızın boyaya mı ihtiyacı var, alçı işlerimi yapılacak? Yoksa baştan aşağı bir tadilat mı gerekli? 14 yıllık tecrübesiyle Giritli Ramadan ve Deli Emrah yaşam alanlarınıza değer katıyor. Alın teri ve ustalıkla, geniş ekipleriyle her adımı aynı titizlikle atıyor, sizlere en temiz işçiliği sunmak için gayret gösteriyorlar. İletişim numaraları 693-9777-507, 698-6756-507. Sosyal medya ve Facebook, Instagram'da Ramadan Giritli ve Emrah Leyla hesaplarını takip edebilirsiniz. Adres Dinkler Köyü olmak üzere bir de çok güzel sloganları var. 14 yıllık tecrübe, özenli işçilik ve güvenilir hizmet.
2: Harika bir tanıtım oldu. Tebrik ederim Nedim. Güzel yazmışsın.
1: Kolay gelsin cümleten
2: kolay
1: arkadaşlar.
2: Kolay gelsin hepinize. Bütün esnaflarımıza da kolay gelsin. Bizi dinleyen bütün esnaflara kolay gelsin. Hayırlı işler, bol kazançlar diliyoruz. Nedim, akşam herkesin yaptığı gibi ben de internette gezinirken bir haber gördüm. Aslında Aykan Akam da geldi Kurda Sanı'dan. Aykan Akam. Günaydın Akacığım'a.
1: Günaydınlar Aslan'cığım.
2: Haber şöyle dedim. İstanbul'dan Taşyüz Adası'na gidilebilecek. Diyeceksin nasıl? Ben de şaşırdım akşam. Şöyle, Taşyüz'e ulaşımda ezberleri bozacak yeni bir gelişme varmış. Yunanistan'ın en sevilen adalarından Taşyüz'e gitmek isteyenleri yakından ilgilendiren bir haber gelmiş. Bugüne kadar Taşyüz'e ulaşmak için İpsala'dan Yunanistan'a geçip oradan Keramoti'ye geliyorlardı. Keramoti Limanı'na kadar gitmek, ardından feribota binmek gerekiyordu. Bu rota ise hem yolu zorluyor hem de ekstra zaman ve yakıt masrafı çıkarıyordu. Şimdi ise bu yolculuğu oldukça kolaylaştırabilecek yeni bir seçenek gündemde. İki ülke konuşuyor bunları. En azından Taşyüz'e direkt feribot seferleri için hazırlıkların tamamlandığı açıklandı. Yani yeni hat hayata geçtiğinde en azından feribota binerek doğrudan Taşyüz Adası'na geçmek mümkün olacakmış.
1: Peki ne kadar zaman alacakmış bu?
2: Onları tam olarak bilmiyorum. Haber bu kadardı. Tam yani 2 saat mi 3 saat mi bilmiyorum tam olarak ama
1: tahminen.
2: Doğrudan geçiyorsun yani.
1: Bu en güzel azından, bir şey aslında.
2: Evet, doğrudan geçiyorsun Taşyüz'e. Bizim burası için çok çok güzel bir
1: gerçekleşir
2: şey.
1: Gerçekleşir mi? Orası soru işareti.
2: Evet, konuşuyorlarmış aralarında iki devlet. Yani doğrudan oradan da adalara Taşyüz Adası'na.
1: Çok güzel olur aslında var ya. Böyle canı sıkıldıkça feribota bin.
2: Turizm direkt için harika olur. Evet.
1: Evet.
2: Kerime Hanım geldi, hoş geldiniz. Sevliyeva, Bulgaristan'dan yazıyor Kerime Hanım. Günaydın hepinize,
1: Dobro
2: iyi yayınlar. Dobro utro Kerime Hanım. Günaydın hepinize, iyi yayınlar dilerim size. Bulgaristan'dan da çok selamlar demiş Kerime Mehmet Ova.
1: Aleyküm selam.
2: Bizden de Bulgaristan'a çok çok selamlar, saygılar. İyi günler diliyorum Kerime Hanım.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Nalburiye ve yalıtım malzemeleri Kartal Cemil, İskeçe, Gümülcine yolu, Sünnetçiköy, Arabacıköy arasında yalıtım malzemelerinde arayıp da bulamadıklarınız en iddialı, en ucuz fiyatlarla ve kalite güvencesiyle Kartal Cemil'de. Her türlü demir düzen, bahçe düzenleri, Nalburiye alanında hepsi. Büyük ve küçük boylarda sera naylonları, çeşme düzenleri, metal ve plastik su boruları, her boyda ve kalınlıkta demir profilleri, kiremit görünümlü çelik saçlar. Yalıtım için taş yünü, cam yünü, beyaz ve mavi köpük Felizol, Arabacıköy, Sünnetçiköy arasında hiç kimsenin rekabet edemeyeceği fiyatlarla Kartal Cemil'de. Telefon 2-541-0-31-815. Cep telefonu 693-673-8490.
2: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
3: Kotapliktiko.
2: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
3: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
2: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
3: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
2: Kotapliktiko, tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
4: Εμένα που λες συμπεφέρα, η οικογένειά μου κρατάει από Τζάκι.
5: Τζάκι Κένεντι.
4: Τζάκι Καραμάνογλου. Στο γιο μου βάλαμε νορβηγικό Nord Pace. 1 κιλό ξύλο κατανάλωση την ώρα και 10 χρόνια εγγύηση. Στην κόρη μου, ισπανικό Τζάκι Ροκάλ. Απόδοση, μέγιστη οικονομία και design. Τώρα, αν εσείς γουστάρετε κάτι άλλο, στον Καραμάνογλου θα βρείτε και άλλες εταιρείες για όλα τα γούστα και τις τσέπες. Μπορείτε να μετατρέψετε ακόμα και την παλιά σας εστία σε ενεργειακή.
5: Σε παρακαλώ, συμπέθερε, είμαστε κι εμείς από Τζάκι.
4: Ναι, αλλά είναι από τον Καραμάνογλου.
6: Όταν μιλάμε για τζάκια, μόνο Καραμάνογλου. Από το 1981. Επισκεφτείτε την έκθεσή μας στο Πολύστιλο Καβάλας. Δείτε από κοντά όλα μας τα προϊόντα και γνωρίστε τις ενεργειακές όμπες ξύλου. Τηλέφωνο 2510-392-049.
4: Αν δεν είναι από τον Καραμάνογλου...
7: Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο της κατασκευής, Ζερενίδης Κατασκευαστική δημιουργεί έργα με ποιότητα, αξιοπιστία και συνέπεια. Αναλαμβάνει κατασκευές κατοικιών, τουριστικά ακίνητα, ανακαινήσεις και αντιπαροχές και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις από τη μελέτη και την αδειοδότηση μέχρι την παράδοση του έργου. Με έμπειρους μηχανικούς και τεχνογνωσία χρόνων στην κατασκευή εγγυάται ποιότητα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ζερενίδης Κατασκευαστική.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
10: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
11: Και η ενεργειακή εξοικονόμηση του σπιτιού σου περνάει από εδώ. ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Βρες την ατλία θερμότητας και τον ηλιακό θερμοσύμφωνα που ταιριάζει στις ανάγκες σου και απόλαυσε οικονομικά. Θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό μέσω του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης». ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Γρανικού 29, Δράμα, Αυθύρων 37 και Αγίων Αποστόλων, Ξάνθη. ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Και για την ενεργειακή εξοικονόμηση του σπιτιού σου.
12: Kral FM, Kral FM 100. Zirvenin tek sahibi.
13: Kral FM 100 yine yayındayız. Dinleyenler Kulübü ile birlikte dedim. Hemen sen sponsorunu bir tanıt. Müziği de buradan bir ayarla.
14: Bir diğer yeni sponsorumuzu tanıtmak istiyorum. Şöyle. Evlerinizde ve iş yerlerinizde 40 yıllık tecrübe, sarsılmaz kalite. Efarmoges Alüminyum Avcı Celal. Babadan oğula Mert Avcı ile Devam edin, güvencesi ve 1000 metrekarelik modern tesisinde son teknoloji CNC ve tam otomatik makineleri hizmetinizde. Alman devire HPVC sistemleri, yüksek kaliteli elvial alüminyum ve isteğinize özel tasarlanan panjur ve cam çözümleri. Hayalinizdeki konfor ve güvenliği tam ölçüsünde üretiyorlar. Adres İskeçe Lefkopetra yolu 6. kilometre. Telefon 25410-31506. Cep telefonu 694-4552-508. Sosyal medya Instagram üzerinde Avcı Celal olarak takip edebilirsiniz. Avcı Celal, kalite tesadüf değildir, 40 yıllık ustalıktır.
13: Tebrik ediyoruz. Avcı Celal'ı kolaylıklar diliyoruz kendisine. Radyo Kral olarak.
14: Kolay gelsin Mert'im, kolay gelsin
13: kolay
14: Celal
13: gelsin
14: abim.
13: Mert.
14: Cümleten kolay gelsin ustalara.
13: Hayırlı işler. Esat, günaydın Esat'ım. Guten Morgen, günaydınlar. Kalimera, iyi yayınlar dayılar. İyi bir gün dileğiyle Yalın'dan selamlar size canlar demiş Porsche Esat. Sen beğenmesen adam Porsche.
14: Evet. Esat abicim, günaydınlar.
13: Bir tarafında beğendim, bir tarafında Porsche Esat.
14: Adamın arabası var ya, of. Felaket adamın, bir şey.
13: A, onun arabası var. Mustafa Sandal. Çalayım mı Esat sana o şarkıyı, dinletelim mi? Onun arabası var. Güzel mi güzel.
14: Esat abicim, günaydınlar.
13: Fotoğraf da şöyle göndermiş, fotoğrafı tesbihiyle birlikte. Tesbih her yerde.
14: Ben soğuk kahve içmiyor tesbih. O da.
13: Hayır, şimdi sabahleyin bir tane.
14: Evet, sıcak
13: kahve
14: içiyor.
13: Ondan sonra soğuk kahve.
14: Evet.
13: Günaydın mesajı Belçika'dan gelmiştir büyük bir ihtimal. Günaydın Aşim ve Nedim. İyi yayınlar diliyoruz. Ciğermo bugün işe geldi. Ah, sordun bakalım dayı neredeymiş bu kızan dün? Dün tahmin ettiğimiz gibi kız arkadaşıyla takılmışlar. Ondan uyuyakalmış, susak ağızlı. Bırak yere batmayasın, bak buraya bak. Hiç haber de vermedi bizim İsmet Aga'ya. Efendime söyleyeyim. Faith Castigo eğer sizin için uygunsa bu şarkıyı istiyor. Faith Castigo. Bir hazırla bakalım.
14: Bir bakayım hemen.
13: Faith Castigo.
14: Günaydınlar bu arada.
13: Günaydın dedimden de. Faith Castigo. İsmet Agacım, bu arkadaşa sen şimdi tabii nasıl anlatacaksın onu da ben de bilmiyorum ya. Abdest aldın yani, boy abdesti, boy abdesti. İşe gelmesin öyle abdestsiz, abdestsiz. Maazallah bir sakatlık bir şey olmasın dayı. Sen bu arkadaşa anlat, Ciğermo, Ciğermo ya. Ciğerim benim, canım ciğerim, Ciğermo. Bak ismi de güzel, Ciğermo. İspanyol arkadaş Ciğermo. Şimdi sen buna nasıl anlatırsın boy abdestini bakan bey? Üç kere ağzına, üç kere boğazına, üç kere kulaklarına falan böyle. Dün kız arkadaşıyla hediye.
14: Çok önemli değil mi?
13: Evet. Önemli tabii kardeşim. Tabii. İşe geleceksin. Bismillah diye bir işe geleceksin. İşimiz ile şeytan geri. Bu Ciğermo bunu anlatamıyorsa evet. Göstersin.
14: Ondan sonra işleri hiç sıkıntısız bir şekilde aynen ilerleyecek.
13: İşte arkadaşım, şimdi laf aramızda yani tam olarak dönmeyebilir. Hani sen diyorsun ya bazı dillere...
14: Tecrübe evet, tecrübe biraz şey oluyor.
13: Göstersin be, alsın şu suyu döksün evet eline. Üç kere ağzına, üç kere boğazına bir gargara, tamam işte.
14: Olur bir şekilde.
13: Yapar. İsmet Agam yapacak onu. Belçika, teşekkürler Belçika. Gent'e de çok teşekkür ederiz.
14: O İspanyol arkadaştı değil mi?
13: Hah, geldi. Bak kim geldi? Bak şimdi. Bak şimdi kim geldi? Bak kim geldi? Bak. Günaydın sıpacıklar.
14: Bunu yazsa halam yazar.
13: Kim yazacak başka be ya? Evet. Günaydın, nasılsınız? Nazar ettiniz beni, daha bir kahvemi içiyorum.
14: Ayda. Hala biz, hayırdır?
13: He? Söyle ne değil mi? Bu saate kadar 3-4.
14: Sen normalde 3.'deydin yani. Bu saate kadar 3. kahveyi çoktan içmiş oluyordun.
13: Sor bakalım Almanca. Ne iş yapmış bu saate kadar Almanca?
14: Hala was hast du bis jetzt gemacht? Um wie viel Uhr bist du aufgestanden?
13: Süpürge mi yaptın? Ne yap canlarımız?
14: Hast du Staub gesaugt? Hast du die Wohnung sauber gemacht? Aufgeräumt? Was genau hast du gemacht?
13: Tavuklarımı besledin de sonra.
14: Ha, ya, yok artık. Tavuktan var onda.
13: Var.
14: Daha Almanya'da.
13: Günaydın Alacığım, teşekkür ederiz. Aykırak bu mesajlarına bakacağız biraz sonra. Ve Yasin hoş geldin, günaydın gençler. Yarın akşam toplanacağız mı? Toplanırız yarın akşam ve bir şekilde toplanacağız. Yasin, bu arada yarın lig başlıyor. Az önce Nedim'le birlikte baktık. Yarın lig başlıyor. Süper Lig 9.30'da Galatasaray Çorum maçıyla yarın lig başlıyor. Kasımpaşa Trabzon maçları var. Fenerbahçe Gençlerbirliği deplasmanına gidiyor cumartesi günü. Onları bir aktarayım. Samsun Spor Göztepe maçı açılış maçı olarak Süper Lig'de pazartesi oynanacak maçlardan bir tanesi. Beşiktaş Eyüp Spor maçı da pazar günü saat 9.30'da oynanacak olan diğer maçlar. Yani Süper Lig yarın başlıyor.
14: Evet. Bu arada günaydın Yasin'im. Başka kim var yanında? Yalnız herhalde. Yalnız dinliyor.
13: Bilmiyorum.
14: Ya da belki Yasin'in de köyün gençlerle beraber olabilir.
13: Olabilir. Aa, Oya Hanım geldi. Oya Hanım, okusak mı acaba, okumasak mı? Çünkü dün Gürkan'ı dinliyordu da.
14: Ha doğru ya, dün sarı kart yemişti aslında. Yasin,
13: hadi bir daha evet. Yapmaz o.
14: Yapmaz.
13: Oku bence bakalım şey yapar, sen evet. Oya günaydın. Evet.
14: Gün doğar elek gibi, radyomuz melek gibi. Nedim yayına girer, açılır çiçek gibi. Bakayım. Çay koydum ocağa, güneş vurur kucağa. Haşim abi konuşsa neşe dolar ocağa.
13: Bak.
14: Evet. Uykudan uyandık biz, radyoya dayandık biz. Nedim'in esprisiyle gülmelere doyamadık biz. Vay. Frekansın neşesi bu, dertlerin necesi bu, Haşim ile Nedim'in gündüzü gecesi bu. Kapatma hiç sesi, kaçırma bu neşeyi. İkisi radyoyu olunca gülersin gün boyunca. Günaydın demiş, günaydınlar. Çok gerçekten muhteşem yazmış Oyar Emcan'ım. Çok beğendim. Canı gönülde teşekkürler. Haşim abi sen ne diyorsun?
13: Oyar'ım teşekkür ederim, sağ olasın.
14: Yani dünkü yaptığın hatasını telafi...
13: Affettirdi.
14: Hemen telafi geldi. Ettirdim. Evet, telafi ettirdi. Valla süper yazmışsın, çok beğendim. İnanılmaz hoşuma gitti.
13: Teşekkür ederiz, sağ olasın. Şarkı hazır mı? Cernimo'nun istediği şarkı.
14: Hazır, şarkı hazır.
13: Okey, günaydın Haşim abi. Yandaki adam kim? Çok güzel sesi varmış. Tabii senin sesin de güzel. Utku. Utku'yu biliyorsun.
14: Utku...
13: Hani programa gelmişti, bayram programına gelmişti.
14: Evet, bir şeyler hatırlıyorum.
13: Ha, belki
14: evet.
13: O zaman. Utkucuğum günaydın. Evet. Yanındaki arkadaş Nedim abi.
14: Günaydınlar Utkucuğum, evet.
13: Ben ve Nedim. Günaydın. Utku da arada geliyor böyle programlara.
14: Ha, evet evet, şimdi hatırladım. Tamam, şimdi tamamen hatırladım, evet.
13: Utku'yu gene alacağız, evet. Programa bakalım. Evet. Şarkı hazırsa.
14: Şarkı hazır.
13: İstersen evet. Evet, evet başlıyor radyon piyasada. Tamam Yasin'im, konuşacağız onu. Şöyle diğer mesajlar var, onlara hemen bir bakalım. Ha, hala yazmış da Almancasını yazmış gene. Nedim.
14: Hala döktürmüş yine. Dur bakalım bir. Ne diyeyim? Ich hab heute lang geschlafen. Tamam, bugün biraz uzun uyumuş. Olabilir. İnsanlık hali.
13: Olabilir, evet.
14: Dinlenmiş olabilir. Dün çok erken uyandı. Dün saat kaçta? 4.30'da ayaktaydı.
13: 4.30'da işlerini, evet, halletti falan böyle.
14: Gestern und vorgestern war zu viel stress. Evet. Dün ve geçen gün diyor. Felaket stresli günlerdi diyor. O yüzden muhtemelen biraz tadını çıkarmak istedim.
13: Olabilir. Halara, he, halara.
14: Şimdi ligo halara. Ligo ekops ligo tahitta. Eh kimiti ligak. Anthroposun ekafim.
13: Şöyle şimdi ligo kafe.
14: Ne? Tabii ki de.
13: Bütün dillerde program yapıyoruz dedim. Almanca hepsinden var. Teşekkürler. Şarkıya hemen girelim. Jeremy'ye Belçika'ya bir gönderelim.
14: Hala das kann schon mal passieren. Macht ihr keinen Stress? Lass dir alles gut gehen, ne?
13: Kein Stress. Egal.
14: Kein Egal. Stress. Aynen.
13: Nedim Esat demiş. Porsche Esat. Sabah sıcak kahve içmek harika ama ana ile içilen kahvenin tadı paha biçilmez. Annesiyle içiyor kahveyi. Afiyet bal şeker olsun. Anneciğine de çok çok selamlar, saygılar Esad'ım.
14: Cümleten selamlar.
13: Hazır, evet. Hemen çık şarkıyı.

0: Barbra Streisand.
1: Harika bir seçim olmuş. Çok beğendim gerçekten. Aşım onu beğendi fon müziğini. Tebrik ederim.
2: Güzel bir giriş yapıyor değil mi?
1: Çok güzel giriş.
2: Böyle çok havalı bir giriş yapıyor.
1: Hem de böyle sabaha uygun böyle. Çok fazla yüksek.
2: Tam enerjik böyle.
1: Aynen. Bonos Diaz İspanya'ya, Germio'ya gönderdik.
2: Bonos Diaz evet. Onun parçasını çaldık.
1: Evet. Ben de şu anda bir mesaj yok. Bir sponsorlarımızı yine tanıtmaya bir başlayalım bakalım. Village Market Seller'a. Bugün Gökçeler'de pazar var. Gökçeler pazarı var. Perşembe pazarı. Village Market Seller'a. Instagram'da da aynı şekilde aynı isimle bulabilirsiniz. Village Market Gökçeler'de. DM'in meşhur Alman ürünleri de geldi. Evlere servisleri var. Kaliteyi ucuza alın. Kazançlı çıkın. Farklı düşünün. Farklı alışveriş yapın. Takip edin efendim Instagram adresini. Çünkü orada sürpriz kampanyalar, akıllı ve ucuz alışveriş ile kaçırmayacağınız fırsatlar hepsi Seloro'da, Gökçeler'de. Mesut geldi. Günaydınlar bakan demiş.
2: Vay Mesut'um. Serfet'im neredesin sen be ya?
1: Nasılsın bakan demiş. Dün konuştuk Mesut'la bayağı böyle.
2: Serfos Karakayıp. Dün sonrası sonra bittik. Serfos Karakayıp.
1: Biraz kızanla uğraşıyor. Biraz yorgunluk
2: adam falan. Adam yoruldu böyle. Ya yoruldu. Mahvettiler onu var ya. Düğün öncesi o hazırlıklar, oraya koşturmalar sağa sola. Adam mahvettiler ya.
1: Yani.
2: Mesut gel Mesut git. Gerçekten.
1: Bir Mesut hangi birine yetişsin? Yani. Denizlere mi yetişsin? Düğüne mi yetişsin?
2: Çocuklara
1: bize mi yetişsin?
2: Baksın?
1: Kızanlara mı baksın? Günaydın kaptanım. Aynen dediğiniz gibi diye devam ediyor mesaj. Blue Electric de Gökçeler'de pazardan sonra, pazar alışverişinden sonra Blue Electric'i hemen zaten orada pazarın olduğu yerde Mavi Elektrik, Blue Electric bir ziyaret edin. Çünkü indirimli paketleri var. Onlar da öğrencilere ait indirimli paketler, öğrenciler için. %15, %20'ye varan indirimler öğrenci paketlerinde Blue Electric'te. Elektrikçilik onların işinde tecrübeli, sorunsuz tesisat işleri de yapıyorlar. Kablolar, çeşitli modern brizler, sigortalar, ampuller, lambalar ve bu sıcak yaz günlerinde bulunduğunuz yeri serinletecek pervaneler. Ayrıca tecrübeli ustasından elektrik işleri iç ve dış mekanlar için elektrik arızalarında hızlı çözüm, güzelim eviniz ve bahçeleriniz için de güneş enerjili renkli ve çeşitli lambalar. Elektrikli süpürgeler, halı yıkama makineleri, kataloglardan seçebileceğiniz yüzlerce elektrikli alet ve ürünler Blue Electric'te. Blue Electric
2: Stoselero.
1: Stoselero. Asfalt boyu Gökçeler'de efendim. Çalışma saatleri pazar günleri hariç her gün sabah 7.30, öğlen 3, öğleden sonra 6-9 arası Blue Electric Gökçeler'de dükkanında bulabilirsiniz. Elektrolojika, İllika, Fotistika, Instagram'da da Blue Electric GR. Hedef 1 milyon dinleyici demiş Mesut. Dedi ki o sene bu sene Fener olur bu sene abim ama siz de iyi golcü aldınız. Ha evet. O Sırp golcü akşam ben de videolarına baktım Mesut. İyiye benziyor. Böyle bir Gomez tipi bir şey var Beşiktaş aldığını.
2: Benim anlayamadım. Başta o size neredeydi? O Mısır'dan gelecek olan oyuncu Salah nasıl mı oldu da Trabzon'a geçti?
1: Ya kardeşim biz 10 milyon verdik. Adamlar 12-15 milyon verdi senelik.
2: Bunlar sen kendi olsa aralarında herhalde bölüştüler bir şekilde.
1: Sen olsan nereye edeceksin? Doğru. Ne dedin? Tabii.
2: Ben de fazlayı koştururum tabii.
1: Tamam. Parayı
2: sen veren mantıklı. Düdüğü çalar.
1: Çalıyor düdüğü. Çaldıracaklar evet. Düdüğü. Böyle bu işler. Bizim aldığımız golcü de iyi evet Mesut. Pek iyi tanımıyorum ama az önce de ifade ettiğim gibi böyle bir Gomez stili var onda. İnşallah sakatlığı falan olmaz da bu senelik bayağı bir çekişmeli gidecek gibime geliyor Mesut. Ve yarın maçlar başlıyor.
2: Evet. Güncel haberlere de bir göz atarız daha sonra.
1: Güncel haberlerde az önce ayarlamıştım. Sen söyledin Kolombiya depremi var ya o gerçekten önemli. Depremler önemli. İstersen okuyabiliyorsan oradan oku.
2: Evet. Kolombiya'da depremin bilançosu ağırlaşıyor. 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından can kaybı 254'e yükselirken binlerce kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Depremin şiddetini gözler önüne seren yeni görüntüler ise Pereira'dan geldi. Kentte bir kütüphanenin deprem sırasında saniyeler içinde yıkıldığı anlar kameralara yansıdı. Görüntülerde binanın sarsıntının etkisiyle çöktüğü, çevrenin ise kısa süre yoğun bir toz bulutuyla kaplandığı görülüyor. Evet yani çok çok geçmiş olsun fotoğraflar tekrar felaket olsun, kötü fotoğraflar yüklemişler.
1: Kolombiya'da depreminde ölü sayısı artıyor. Binlerce kişi de kayıp diye evet geçilmiş. Okey, bir şarkı türkü hazırsa bir şarkı dinleyelim bakalım Nedim.

0: teknik olarak Nedim şeyde, ana kumanda masasında şarkıları o hazırlıyor, reklamları o hazırlıyor, sponsorları o hazırlıyor.
1: Bir dönem şey ben yapıyorsam sen ne yapıyorsun abi?
0: Ben kopçalara basıyorum sadece. Estağfurullah. Ben kopçalara basıyorum. Hasan Çarıkçı. Çarıkçı Hasan hoş geldin bakan bıra. Günaydınlar, kolay gelsin. Erkeğim benim.
1: Ay. Bira.
0: Hasan. Ne içtin oğlum sabah sabah? Hayırdır? Nasıl mesaj bu Hasan? Nasıl mesaj atırsın oğlum? Günaydınlar, kolay gelsin. Erkeğim. Tövbe. Bandel atıyordu böyle mesajlar. Gülme dedim, gülme.
1: O nerede kaldı sen ya?
0: Gelir şimdi birazdan. An şeyi getir çomağı an derler ya. Gülme dedim, gülme. Böyle böyle gülme dedim. Bak zor tut ya Çarıkçı Hasan. Oğlum başka yere mi gönderecektin mesajı? Sadece erkekler masaya elini vurur. Ha oradan demiş be ya.
1: Ha o anlamda demiş. O anlamda tamam erkek. O zaman biz de tamam.
0: Sadece erkekler evet. Elini masaya vurur. Burada vurulacak masaya.
1: Sen de zaten elini masaya vura vura bu hale geldi elin zaten.
0: Zaten el, bu sağ el vura vura bak yedik ekmeği.
1: Masaya bir şey olmadı elini mahvettin.
0: Olmadı be ya. O masaya neye bir şey olur ben bilmiyorum. El gitti masa duruyor hala. Hasan teşekkür ederim canım sağ olasın. Aslan parçası güzel bir mesaj gönderdin. Ben pazar kaçar size iyi yayınlar. Ha ben pazara kaçar demiş Yasin. Hadi bakalım. Yasin.
1: Doğru hiçbir pazar kaçırmıyor. Geçen pazarda oydu.
0: Yenge mi?
1: Ha, doğru çekiştiriyor değil mi?
0: Yenge. Gelsin yenge.
1: İsterse hayır desin.
0: İsterse de hayır. Sen gör o zaman bak incir ağacı nasıl ceviz yapıyor.
1: Tabii.
0: O yüzden her pazara Portal House, Yasuköy, İnanlı, İskeçe pazarı her tarafı.
1: Ah Yasin'im ha. Barbra Streisand.

0: Barbra Streisand.
1: Biz bu Yasin'de alalım programı, çok konuşuyor.
2: Yasin'de de var.
1: Bize daha 4-5 tane var. Mikrofon lazım.
2: Tam bizden şey var adamda, konuşma.
1: İştah var yani.
2: İştah var, konuşma.
1: Yasin.
2: Evet.
1: Bizim şey Utku. Daha var böyle bir kadar, durduramıyorsun adamı.
2: Var, onlar direkt böyle yayına alacağız.
1: Direkt.
2: Hepsini beraber, ondan sonra ver Allah'ım ver, ver Allah'ım ver. Evet, bana yeni mesajlar gelmiş.
1: Hemen oku.
2: Xerfozum Seyran gelmiş. Seyran'ım, kalimera Xerfe. Dani de Mümin de selam var diyor. Evet Mümin abicim, Dani Ramadan'ım, günaydınlar. Aflen Mastoria. Mastoria Tslifkopetras.
1: Mastoria Tslifkopetras. Evet. Kalimera Lefkopetra.
2: Kalimera da
1: Palikara. Bu dolayı mı da
2: Palikara? Onlar Sakarkaya'da. Şu an Sakarkaya'da.
1: Ha, Sakarkaya'da, orada çalışıyorlar.
2: Orada çalışıyorlar şu anda. Benim Xerfos'un evinde. Hepsi beraber orada döküyor, kırıyor, yapıyorlar.
1: Kalimera Mastoria, eti.
2: Είναι δυνατά Mastoria.
1: Μήπως αν χρειάζονται τίποτα βοήθεια να πάμε μετά την εκπομπή εκεί πέρα.
2: Ναι, μετά την εκπομπή μπορούμε να πάμε μια βόλτα
1: κατά εκεί. Τσιμοντογωνία, τάσσερις, μισελάρες.
2: Γιάρδιμ λάζουμε σε Παλικάρια, σφυρά τα ερχόμαστε.
1: Τέλειος, αυτό. Έτσι. Γιατί είμαστε εδώ.
2: Καλημέρα σας. Αυτά. Μπου ντοντουρμα κορνάς, δεν είμαι.
1: Μπου ντοντουρμαζί μου.
2: Ε, τάμα.
1: Μπου άρεδα, ο Ιακάρδες είναι τσοκ. İyi bir hatırlatma yapmış. Bir şeyi hatırlatmak isterim demiş. Yıl 1999, Türkiye'den güneş tutulması izlenmişti. Ardından 17 Ağustos'ta Büyük Marmara depremi yaşandı. Şimdi yıl 2026. Dün yine bir güneş tutulması oldu ve bu kez Almanya'dan görüntülendi. Şimdi insan ister istemez düşünüyor diye yazmış. Devam ediyor mesaj. Acaba doğa bize bir mesaj mı vermeye çalışıyor? Gitme, kal burada mı? Gitme, kal burada mı diyor acaba? Yoksa ben fazla mı anlam yüklüyorum demiş Oya Remzi kardeşim. Oya şey, Almanya gitmesin diye bütün doğayı bile kullanıyor yani. Onlar veren mesaj Oya, dikkatli bak sen bu mesaj. Doğa sana diyor ki Oya Almanya'ya gitme diyor. Kal, Nedim de kalacak burada, tamam.
2: Orada kalıyor, evet. Yani iyice araştırmış Oya Remzi Hanım.
1: Araştırmış, evet. Trito Festival Palis Kabu. Ha, bu şeydeki Hasan, Kırköy'deki güreşle alakalı tişört mü bastırdı arkadaşlar? Sevinç bana hediye
2: yeni getirdi. Mi gönderdi onu?
1: Hasan Çarıkçı gönderdi. Ha. Geçen pazartesi Kırköy'de güreşler var ya, onlarla ilgili.
2: Ha, yeni basmışlar bunları anlaşılan.
1: Güreşlerle alakalı orada basmışlar. Evet. Bak Sevinç vermiş. Bana bak, getirmedi Sevinç Hasan.
2: Doğru, bu arada tişört dediyse benim tişört ne oldu?
1: Nasıl tişört?
2: Kral FM tişörtüm.
1: Doğru.
2: Ya onu bak, alacaktım. Ya,
1: evde o.
2: Evde mi?
1: Evde.
2: He, tamam.
1: Bak, iyi olduğunu hatırlatın. Fakat Hacı hoş geldin bakalım. Günaydın kankalar, ne yapıyorsunuz? Günaydın kankalar, ne yapıyorsunuz demiş. Emirhan'ın fotoğrafını da göndermiş Fakan Hacı. Günaydın bakalım Fakan Hacı.
2: Patingocuğum, günaydınlar be Yusuf'um. Neredesin sen? Kaza kaza bir hal oldun ya.
1: Dün ben konuştum ona, dedim birkaç günden beri yazmıyorsun, nerelerdesin falan diye böyle. Ben de diyor, siz program yapıyor musunuz diyor. Ben sana diyor, tatile gittim.
2: Yok artık, bizde tatil ne arar be Patingocuğum? Görmüyorsun, burada döktürüyoruz, yağdırıyoruz.
1: Şimdi hava yazmış, oku.
2: Evet. Ne diyor? İliklere, kemiklere, morallere her şeye iyi gelen radyo çok iyi oldu. Biraz kendime geldim bu havalan diyor. Ha, demek hala da benim tipten yani.
1: Aynen.
2: Benim kafada takılıyor. Evet. O zaman ben tamamen yayının kontrolünü ele geçirmem lazım.
1: Aynen. Şarkıları falan,
2: bu Türkleri. Bu Trakya karşılama falan filan. Halacığım, ara ara böyle kalk, kendince aynanın karşısına geç. Kurtlarını döküver. Böyle çok iyi geliyor. Ben yapıyorum. Ara ara biz burada Haçma bilen de yapıyoruz böyle ara ara. Ara ara böyle kalkıp bir sirkeleniyoruz böyle, bir kendimize geliyoruz. Çok iyi geliyor böyle. Sıfırlanıyor insan var ya. Yani dene derim.
1: Dener o, böyle canı sıkıldığı çağda sen yeter ki iyi şarkılar, güzel şarkılar, güzel türküler dinlet. Oynar. Ben tatildeyim. Çok iyi yapıyorsunuz programı demiş Yusuf Vagaracı.
2: O tatile çıkmış. Eyvallah Patingocuğum.
1: Rahatsız etmedim Yusuf.
2: O kadar kazdın zaten. Buradan ta Almanya'ya kadar yol yaptın.
1: Tatil hak etti
2: adam. Yeni otobanlar yaptın. Yani adam hak etti yani, bence de. Gez dinlen biraz. Biraz Fagana da dinlensin yani. Folos kapses kapses mekri pure pedakim.
1: Fagana gitmesin tatili bu be.
2: Adam tüm köyün sularını patlattı.
1: Ya bir ara boruları falan patlattı. Arıyorum abi, dur şimdi arama diyor, borular patladı diyor.
2: Ya köye bir gidiyorum, bir ne bakayım her yere afiş asmışlar. Avrio Diakopi Nero.
1: Nero.
2: Ya neden?
1: Fakat Yusuf'un patingodan dolayı.
2: Patingo şey skapsi pali. Yaptı.
1: İyi ya, tatiller Yusuf'um.
2: İyi tatiller. Tadını çıkar Yusuf'um. Evet. Sen hak ettin yani. Kaza kaza bir hal oldun.
1: Dürüm Gökçeler, Dürüm Gökçeler, Dürüm Gökçeler, çıkın çıkın gidin, durun durun yiyin. Perşembe pazarına gittiniz. Yasin mutlaka Dürüm Gökçeler'den geç. Kral Efendi'den duydum geldim diye söyle. Arkadaşlarla akşam konuştuk. Kolaylıklar diliyoruz. Dürüm Gökçeler harika, çok lezzetli yemekleri var. Sen de oradan geç. Bir ara geç. Kral Efendi'den geldim de.
2: Tamam.
1: Unutma.
2: Kimim diye tanıtayım kendimi?
1: Nedim de BMW Nedim benim de. Allah, bir tane tişört yaptıralım sana böyle.
2: Ya dönüp dönerse ha o kapçı kazdı sen misin? Tadır atır.
1: Diyecek.
2: Tır tır tır tır habire konuşuyorsun sen de aşım gibi yetmedi. Sen iki geldin başımıza diye. O zaman ne diyeceğim?
1: De ki bu işler böyle konuşarak gidiyordu. Radyoda konuşmamız lazım.
2: Evet.
1: Susak ağzı diyecek. Keser döner, sap döner, et döner, tavuk döner, dürüm, gökçelerde çıkın çıkın gidin. Çift katlı club sandviçler tek kat fiyatına. Hamburgerler var. Ekmek ve pide de gerçek etten hazırlanan et döner var. Çeşitli salata ve diyet salataları bulabilirsiniz. Gündüz vakti de açık. Gecenin geç saatlerine kadar dürüm gökçeler, gökçeler dürüm hizmetinizde. 100 gramlık büyük boy et ve tavuk suvlaklarında bulabilirsiniz, alabilirsiniz. Kaliteli ve temiz ürünlerin uygun fiyatlarla buluştuğu lezzet dükkanı dürüm.
2: Gökçeler.
1: Bu ne?
2: Stoselero.
1: Deliyorsun. Bu ακριβώς, bu ακριβώς εκεί, Nedim.
2: Με το που μπαίνεις στο Σέλορ, στρίβεις αριστερά, παίρνεις όλη την ευθεία, είναι στα 100 μέτρα
1: 120
2: μέτρα δεξιά. Θα έχεις μετρήσει κιόλας, ε.
1: Μπα, βέβαια.
2: Με τα πόδια με το μέτρο. Ουργάν, με σκηνή.
1: Ακριβώς 120 μέτρα çıkardım.
2: Ακριβώς 120 μέτρα, εντάξει.
1: Duyduğunuz gibi reklamlarınız, sponsorlarınız her dilde bütün dünyaya yayılır. Bu fırsatı kaçırmayın derim. Sponsor ve reklam anlaşmaları için BMW Nedim'le bağlantıya geç.
2: Teşekkürler efendim. Bizimle çalıştığınız için canı gönülden teşekkürler.
1: Dürüm Gökçeler pazar günleri de açık olmakla beraber bir telefon ile siparişlerinizi evinize, iş yerinize ve tarlanıza kadar getiriyor. 697-22-02-25-50 Instagram'da Dürüm 800, Facebook'ta da Dürüm Dürüm olarak takip edebilirsiniz. Dürüm
2: Gökçeler.
1: Şarkı aynen. Arası yapalım mı? Reklamlar mı var?
2: Bir şarkı arası bir şarkı derken arası reklamlar da geldi.
1: Okey. Tamam. Reklamlardan sonra?
2: Reklamlardan sonra buradayız. Parmaktan sonra.
1: Parmaktan sonra. Mehmet Ali Birant. Evet.
0: Kral FM 100 Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
4: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
3: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
4: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
3: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
4: Kalitesi net. Çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimao'nda. Telefon 2532-111-064.
5: Hafta sonuna özel konforlu bir otomobil. İşlerinizi kolaylaştıracak güçlü bir van. İhtiyacınız olan araç artık tek adreste. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Kiralama, satış, takas ve özel sipariş hizmetleriyle şehir içinden uzun yola, taşınmadan tatile, işten özel günlere kadar her ihtiyaca uygun araç seçenekleri sizleri bekliyor. Modern, güvenilir ve hazır teslim araçlarla yola çıkmanın en kolay yolu artık İskeçe'de. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Santi Kavala yolu 1. kilometrede. Telefon 25 41 06 63 09. Cep telefonu 69 77 43 13 51.
6: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στο αγαπημένο σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: gözünüz işinizde, kulağınız, radyonuz Kral FM'de olsun.
1: Dedim bu kim? Esat Aga mı? Porsche'nin geliyor Esat Aga.
2: Döktürüyor.
1: Esat Aga. Sen mi geliyorsun abi?
2: Esat Aga aldı Porsche'ye çıktı yollara geliyor.
1: Esat Aga yollarda.
2: Beygirleri koşturuyor.
1: Senin BMW olmasın bu, almasın BMW.
2: Yok, bu benim BMW'yi bile götürür var ya.
1: Serkan Süleyman yine spor salonundadır büyük bir ihtimalle.
2: Kimle ağırlık Kalimeres, kaldırıyorlar yine?
1: Kalimeres Palikarya demiş. Böyle kuru kuru bırak bunları. Video at bize kaç kilo kaldırıyorsun diye.
2: Kalimeres.
1: Söyle.
2: Kalimeres Serkan, evet.
1: Evet Serif'le gönder bakalım hangi bir video.
2: Stili kampiyonu adım posa klasik konuşmalı.
1: Hafta aklı boş değil. Kuru kuru Kalimeres değil mi? Kuru kuru Kalimeres.
2: Yani dikkatli kaldırsın. Çok ağırlık kaldırıyor yani.
1: Yarınlık var mı? Dikkat etsin. Fazla evet. Şey yapmasın kendini. Banazlı Osman Aga. Osman Agacığım günaydın. Günaydın gençler. Bugün iyisinizdir umarım. Mümkünse Tony Straro Zafferis müziğini çalar mısınız? Gurbetteki abiniz için selamlar. Banazlı Osman. Gurbetteki Banazlı Osman Agam isterdi biz çalmaz mıyız? Nedim?
2: Eyvallah tabii.
1: Biz Ahmet Tony...
2: Banazlı Osman abim günaydınlar bu arada. Evet. Abi hemen hazırlayacağım parçanı.
1: Ya, Tony Straro Zafferis.
2: Tamam. Yani bu bizim Pomakça dedim. Kajın akşın da kajın vaşın.
1: Dobre.
2: Evet, tamam.
1: Sen bir hazırla bakalım. Serkan göndermiş. Ne yazmış? Banazlı Osman Agam kolay gelsin. Boz Ahmet günaydınlar diliyorum. Ha gülmüş. Gülme Serkan gülme. Şey, video gönder ağırlıkları gör. Ha geldi video. Bakın. Ha. Daha ağırlığa geçmedim abi kaldıramıyorum daha. Ha, evet. Tamam Serkan'ım hadi canım benim. Gördün Serkan'ımızı.
2: Evet.
1: Yakışıklık yarat ama. Neyse hadi bugünü böyle bu fotoğrafla atlatalım bakalım Serkan.
2: Bu arada kahveler mükemmel olmuş. Tony bizi dinliyorsa Canı Gölü'ne teşekkürler. Ellerinize sağlık, kahveler çok mükemmel
1: olmuş.
2: Böyle gerçekten sabah kahvesiz böyle bilmiyorum. Dizeli olmayan traktör gibi hissediyorum.
1: Aynen sabahleyin kahve içilecek.
2: Kahve içimde kendime geliyorum. Böyle bir beygirler kavga yapmaya başlıyor.
1: Tony teşekkür ederim canım sağ olasın güzel kahveler. Yusuf İbrahim günaydın iyi programlar dilerim demiş Yusuf Aga.
2: Günaydınlar Yusuf abicime.
1: Hasan Çarıkçı fotoğraf göndermiş. Portal House'da orada.
2: Adam ne geziyor ama ha? Değil mi? İş gereği bayağı bir şey yapıyor.
1: Aynen iş gereği.
2: Dün Taşuz dedi. Neredeydi?
1: Taşuz dedi. Evet. Sonra Selena'ya gidiyor. Oradan geliyor. Sevinç Nihatoğlu Sevinç Market'e de kolaylıklar diliyorum. Sen şarkıyı hazırlarken. Aa, bu arada şey vardı bir tane Cermo ile ilgili bir mesaj vardı. Neredeydin gelmiş? Ha buradan gelmişti. Bacaram günaydınlar bir bakacağız. Şey yazmış İsmet. Nedim? Cermo zaten Müslüman olmuş 10 yıl önce. Biliyor hepsini boy abdestini falan ama den getirdin mi idmanlara devam ediyor demiş. Bu adam Müslüman olmuş Cermo. Yani.
2: O zaman helal olsun.
1: Bekar adam sonuçta diyor. Bravo. O zaman yani 10 yıl önce olduğunu göre biliyordur boy abdestini hepsini.
2: 3 ağza 3 buruna.
1: Tabii.
2: Sıkıntı yok yani orada.
1: Bence de biliyordur onları öğrenmiştir.
2: O zaman tamam. O zaman hiç sıkıntı yok. O zaman ara ara böyle işten kaçamak yapabilir yani.
1: Cermo'yu bir ara canlı yayına alalım bakalım.
2: Onunla anlaşabilirsen sen.
1: Anlaşırız. Biraz İspanyolca.
2: Para mı telefonu?
1: Nereye? Biraz İspanyolca, biraz İngilizce, biraz öyle kakara kikiri. Bir şeyler bulacağız. Ama
2: Almanca dedik var. İngilizce var. Bulgarca var. Yunanca var.
1: Yunanca var.
2: Türkçe var. Pomakça var. Yani bilmiyorum.
1: Konuşuruz anlaşırız.
2: İspanyolca yok.
1: İspanyolca no Espanyola. Buenos dias. Bakacağız bakalım onda. Bir iki kelime öğrenmeye çalışacağız. Battırakya kazan Hasan Çarıkçı kepçe demiş Yusuf İbrahim kolay gelsin Yusuf İbrahim ve Bacanam günaydın muhteşem ikili Maraba Bakan Baya Mercedes o demiş.
2: Vay Recep abim benim vay günaydınlar Recep abim.
1: Şey çok hoşuna gidiyor Bacanam Marabayım Baya diyeceğim Marabayım Bakan Baya hey.
2: Trakya tabiri Marabayım Baya.
1: Marabayım Bakan Baya ne yapıyorsunuz Bakan Baya yiyecek misiniz gibi.
2: Bu bizim hale kullanılıyordu böyle kahveleri içeri evet. Giriyorsun biliyorsun kahven alır böyle köylere giriyorsun Marabayım Baya.
1: Biz hale direkt... her yerde yani. Kullanıyorsun bacağım da hoşuna gidiyor.
2: Ya da şu bizim teyzelerimizin birbirine komşuluğa gittiğinde huy Ayşe.
1: Ha evet o. Evet,
2: huy Fatmenge.
1: Huy Fatmenge. Neredesin Fatmenge? Huy Ayşe. Öyle bağırıyorlar ya.
2: Evet.
1: Bir şarkı arası yapalım mı? O şarkı istediğiniz şarkı hazırladın mı?
2: Ben onu bir bulmam
1: tamam,
2: lazım biraz.
1: Tamam sen onu bir bul.

0: Bu Ferrari'nin sesi beni alıp götürüyor abi ya.
1: Acayip değil mi?
0: Felaket.
1: Vın, vın. Nasıl sen göndermiştin bunu şeydeyken?
0: Evet. Almanya'dan göndermiştim bunu.
1: Evet. Kullanmıştım onu. Sedef. Dün Sedef'lerle tanıştık.
0: Evet. Onlar genç girişimci.
1: Evet.
0: Arkadaşlar.
1: Ablasıyla birlikte. Çok teşekkür ederiz. Sedef geldiler, tanıştık. Teşekkür ederim kardeşim. İstediğin şarkıyı da Nedim abin hazırladı. Birkaç gün önce dinletemedik. Şimdi dinleteceğiz. Sedef, teşekkürler. Hayırlısı olsun tekrar. Neden hayırlısı olsun aşkım diyeceksiniz. Okuyorum. Yasıköy'de yakında yepyeni bir stüdyo açılıyor. Muz Stüdyo. Genç ve dinamik bir ekip, düğününüzden bebeğinizin ilk fotoğraflarına kadar hayatınızın en özel anlarına eşlik ediyor Muz Stüdyo. Stüdyo camiye çok yakın. Bulmak için Google Map'ten de tam konuma ulaşabilirsiniz. Şimdiden randevu alabilir, ilk çekimlere özel indirimlerden yararlanabilirsiniz. Yeni paylaşımları kaçırmamak için Instagram'da takip edebilirsiniz. Muz Stüdyo alt çizgi CR olarak. Bilgi ve randevu için orada telefon numarası var ama ben söyleyeceğim. 694-905-3529. Muz Stüdyo anılarınızı en güzel şekilde ölümsüzleştiriyor. Yasıköy'de Sedef kardeşim tekrar tekrar hayırlı olsun. Başarılar diliyoruz.
0: Hayırlı
1: başarılı olsunlar
0: olsun
1: inşallah.
0: Onlar tekrardan dediğim gibi genç girişimci arkadaşlarımız. Evet. Çok güzel bir adım atmışlar. Rabbim işlerini razı getirsin. İnşallah diledikleri gibi, gönlündeki istedikleri gibi her şey olur.
1: İnşallah. Yetenekli çocuklara da benziyorlar. Böyle evet. Meraklı çocuklara da bekliyor. Evet, Muz Stüdyo ile tanışın. Gerek Instagram'da gerek kendileriyle tanışın. Çok çok kaliteli insanlar. Çok çok genç girişimciler. Nedim kardeşim de dediği gibi. Sedef'in şarkısı hazırsa ben bir okuyayım sponsoru, ondan sonra dinletelim. Dün de dedi hatta BTS'de arada dinletin diye.
0: Tamam. Seve seve.
1: Dinleteceğiz.
0: Ben hazırladım.
1: Tamam. Gıda Fantazopoli. Gıda Fantazopoli bu yine refle. Bu yine. Bu pover işkete Gıda Fantazopoli yapayız mı?
0: Peleketi.
1: Bravo. Peleketi. Gıda Fantazopoli 5-12 yaş arasındaki çocuklarınıza vizyonunu ve el becerilerini geliştiriyor. Okul derslerine yardımcı olacaklar. Gıda Fantazopoli gerçekten de çok yararlı bir yaratıcı etkinlik merkezi. Çocuklarınızın içindeki cevheri ve yaratıcılığı Gıda Fantazopoli ile meydana çıkarın. Deneyimli öğretmenleriyle robotik, jimnastik, dans, el işleri, oyun hamurlarıyla işler ve beceriler. Deneyler ve geniş ve güvenli bahçesiyle beden eğitimi dersleri, Lego oyunlar, çocuklarınızın sanatsal beceri ve yönlerini geliştirmek için resim çalışmaları, tiyatro oyunları, sinema gösterimi, eğitici çizgi film gösterileri, çocuğunuzun yaratıcılığını ve aklını geliştirecek kurum, yaratıcı etkinlik merkezi Gıda Fantazopoli. ESPA programı alan aileler için bedava ön kayıtlar başladı. Facebook ve Instagram'da
0: Gıda Fantazopoli.
1: Gıda Fantazopoli olarak bulabilirsiniz. Telefon numaraları, e-mail adresleri orada. 694 57 50 777 693 28 96 372 BDS DPS neydi be?
0: BTS.
1: BTS grubunu çık bakalım ne dedim.
0: Tamam.
1: Gençler KP Gençlik be. Gençler bunları dinliyor. KP Gençlik. Al bakalım.

0: İnşallah Sedef kardeşimiz dinlemiştir şarkısını. Biraz onlarda yoğunluk var. Dükkanlarını hazırlıyorlar yani Nedim. Yazıköy'de.
1: Evet. Ama onlar bizi dinliyorlar. Eminim o konuda.
0: Evet. Dinliyorlar. Teşekkür ediyoruz Yazıköy'de.
1: Teşekkürler.
0: Avin Drive, Şaban Bandak ve Ceyhun Ceyhan. Günaydınlar. Günaydınlar Şaban abi. Yollara enerji ve güven katan yeni benzin istasyonu Avin Drive. En kaliteli yakıt, en iyi hizmet, güler yüzlü personel, mini market ürünleri ve Mikel marka kahvesiyle. Demokritos 39, Epal karşısı Sis Oteli'nin altında Kikliko'da Avin Drive. Mini market hizmetinin yanında Gaziantep'in meşhur mangal kömürü, tezyak, odun kömürlerini de bulabilirsiniz. Uzun yılların kaliteli hizmeti ve uygun fiyatları ile İskeçe Portolaz yolu 4. kilometrede elin benzin istasyonu. Deniz enerji, güçlü performans, aracınızın dostu, akaryakıt istasyonları Avin, Elin Drive, Şaban Bandak ve Ceyhan. Sabit telefon 2541-078-007-698-4274-718. Bu ne Avin Drive?
1: Εδώ δίπλα είναι.
0: Δίπλα
1: είναι. Εδώ ακριβώς δίπλα.
0: Nedim, bu arada hafta sonu, bugün 36. Ha, bugün yarın pazar var, İskeçe pazarı. Onu bir söyle istersen. Çünkü cumartesi günü de Capendo Augusto. Kapalı her yer.
1: Ha, evet. Evet, o şekilde. Pazar cumartesinden cuma gününe çekiliyor. Malum cumartesi de Capendo Augusto olduğu için. 15 Ağustos. Burada her yer kapalı. Yani... Bu arada sıcaklıklar, dereceler de düşüyor. Ona da yani o da güzel aslında. Baya bir kavurucu sıcaklar altında yandık, piştik buralarda.
0: Normal sıcaklar mesela yarın 32 derece, cumartesi 31 derece. Güzel, evet. İyi sıcaklık. Yani rahatla geziyoruz.
1: Güzel bir düşüş oluyor aslında var ya. 37-38 derece.
0: Evet. 37-36 geçen haftalarda 38 dereceye kadar çıkmıştı
1: çoktu,
0: sıcaklıklar.
1: Çoktu. Yani hiçbir şeyin tadı çıkmıyor sırada.
0: Sıcaklık
1: yani o sıcaklıklarda yok. Yani ne yapsan tadı çıkmıyor. Denize de gitsen tadı çıkmıyor. Hiçbir şeyin tadı çıkmıyor. Çok aşırı sıcaklar oluyor.
0: Rüzgar var ya Meltem falan, onlarla evet. Birlikte ikiye katlanıyor. Ve kıymetli dinleyicilerimiz, Master Travel Tempo Turizm her gün 20 euro İstanbul'a götürüyor sizi. Master Travel ve Tempo Turizm'le birlikte Travel, efendim Master Travel ile gezin, keşfedin, hayatın tadını çıkartın. Profesyonel deneyim ve tecrübesiyle Master Travel, Panagi Çaldari 39 Gümülcine Sokağı'nda 3 milyon otele anında rezervasyon var. Bütün havayolu şirketlerine kazançlı çıkacağınız uçak biletleri. Uçak biletlerini siz gidiyorsunuz, Master Travel'deki arkadaşlar yardımcı oluyorlar. Bütün havayolu şirketleriyle uçak biletleri de temin ediyorlar size. Lüks araçlar ve araç içi kahve ve içecek servisiyle de hizmetinizde havaalanlarından sizi alıp evinize, evinizden havaalanlarına gönderiyorlar. Araba kiralama hizmeti Almanca, Belçikaca, Hollandaca ve İngilizce resmi evrak çevirileri de Master Travel'de. Gümülcüne Sokağı 19'daki yeni ofisinde size hizmet için emrinizde. Sosyal medyada da Instagram ve Facebook'ta da Master Travel olarak takip edebilirsiniz. Orada uygun fiyatlarıyla sizin isteklerinize ve beklentilerinize cevap veriyor. İletişim bilgileri ve fırsat kampanyalarını kaçırmayın. Bu. İki. Master Travel. Gümülcüne Sokağı'nda Master Travel. Var mı sende herhangi bir mesajın, bir şey dedi mi?
1: Şimdilik yok.
0: Tamam. İstersen bir şarkı arası yapalım.
1: Sanırsam halam bir mesaj göndermiş. Ona bir bak.
0: Benimle alakalı. Özel.
1: Ha, tamam. Burada. Özelse özele girmiyoruz. Tamam. Özel özeldir. Barbra Streisand.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
0: Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel, farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Ksanti. Telefon 25 41 06 46 44 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar.
2: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
3: Kotapliktiko.
2: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
3: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
2: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
3: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
2: Kotapliktiko, tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Ksanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
4: Σάββατο 15 Αυγούστου, ο κορυφαίος ερμηνευτής Ηλίας Καμπακάκης έρχεται στο My Club για μια μοναδική βραδιά με ατέλειωτη διασκέδαση. Μαζί του η εκρηκτική Άννη. Αυτό το 15 Αύγουστο ο Ηλίας Καμπακάκης μόνο στο ναό της διασκέδασης My Club. Κρατήσεις 25410 735 36.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM, Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.
7: Daldık ne değil mi? Programdayız bakalım bakalım. Kara kızarım, gel bakalım buraya. Sedef demiş ki sabahım mükemmel başladı, teşekkür ederim.
8: Eyvallah, ne mutlu bize.
7: Az önce BTS çaldık ya, kolaylıklar diliyorum. Özgür Salih ol. Abi hey, ne oluyor baya demiş, koparayım o beli. Kahrıma bak sen, günaydın güzel şehir İskeç'e aşağı mahalleden günaydın. Hayırlı sabahlar kral dinleyicileri, günaydın aşım, günaydın sana da kardeşim, ismini bilmiyorum. Nedim, BMW Nedim.
8: Günaydınlar Özgür abim diyeyim.
7: Özgür Salih oğlu, kusura bakma malum buradaki işlerden yok. Kimliktir yok, ev sorunu, dur 10 gün öyle gitti, sizi dinleyemedim. Özgür de Almanya'dan devamlı dinliyor, tatile geldi malum.
8: Taftata çıkaralım. 10 günü de tabii öyle gitti adamcağızın malum. Ya burada çok koşturuyor, bürokrasi çok.
7: Eyvallah Özgür'üm, hoş geldin, iyi tatiller diliyorum sana. Biraz da tatile, biraz da kendine zaman ayır. İşler bitmiyor hiçbir zaman.
8: Grafiyokrati ya. Yapacak bir şey yok.
7: Tunay Arnavut, günaydın Aşım abi, günaydın Tunay'cığım, hoş geldin, geldin mi? Tunay Hollanda'da çalışıyordu. Yasin'de bir fotoğraf göndermiş, Fidel Castro'nun prolarından.
8: Nereden?
7: Fidel Castro'dan. Ha, dur şimdi.
8: Doğru, mesosas.
7: Fidel Castro'yu tanımıyor musun sen Nedim?
8: Yok.
7: Kızılcaköy'de Fidel Castro'yu tanım.
8: Şimdi isim olarak bir şey diyemiyor bana, bilmiyorum.
7: Kızılcaköy.
8: Kızılcaköy biliyorum.
7: Tamam, Fidel Castro.
8: Yaptığın bu leti foto.
7: Süleyra Gorum yine de öyle demin ki Fidel Castro.
8: Fotoğrafı göstersen belki.
7: Göstereceğim, tamam.
8: Tamam.
7: Şimdi Serkan o beklenen fotoğrafı gönderdi mi, videoyu göndermiş.
8: Evet. Evet. Yine ağırlık kaldı.
7: Yine ağırlık 26 kilo.
8: Bu bir adam tanesini... hiç belcağızını dinlendirmiyor be. Hiç.
7: Serkan teşekkür ederiz. O kadar alıştırdın ki bizi bu videolarına, böyle sabah jimnastiği yaparken bizim de burada bir şeyler kaldırma ihtiyacımızı böyle depreştiriyorsun. Şey, ağırlık olarak dedim. Serkan'ım kolay gelsin. Senin işin bayağı zor.
8: Serkan'ım bu gidişte konsolu kaldıracak burada yani.
7: Kaldıracak mı? Kaldıracak. Kuvvetli güzel mi? Şeyi sor bakalım, alıyor mu? Vitamin alıyor mu?
8: Alır o şey.
7: Ne onunla, protein mi?
8: Protein, kreatin.
7: Ha, kreatin, protein.
8: Evet, onları alır o.
7: Neler alıyorsun Serkan'ım, var mı? Yaz bakalım bize protein, kreatin. Gerçi böyle çalıştı, böyle bir ortamda çalıştıktan sonra protein.
8: Bu kadar ağırlıkta kaldırdıktan sonra lazım. Onlar lazım, onsuz olmuyor. O muz, vücut gelişmez.
7: Muz, avokado, ceviz, bal, onlar lazım.
8: Onlar hepsi tabii, onlar hepsi protein, yüksek protein besinler.
7: Yüksek protein. Evet. Protein gerekli ağırlık.
8: Muhakkak, çalışıyor. Muhakkak.
7: Enerji gerekli.
8: Tabii ki de.
7: Ahmet Aslan, Ahmet'im neredesin sen be? Günaydınlar. Halıçılardan abim günaydın, kolay gelsin. Teşekkürler Ahmet Aslan. Teşekkür ediyorum. Ne demek? Şöyle cenaze hizmetleri Serkun kardeşim bir tanıtayım bakalım.
8: Bir saniye.
7: Tamam, sen de orada şarkılarını bir ayarla. Cenaze hizmetleri Serkun Delioğlu merkez, biliyorsunuz artık Gökçeler Köyü olmak üzere İnanlı'da caminin karşısında İskeçe'de Panagi Çaldarı 69'da. Ve bir telefon kadar size yakın İnanlı'da da caminin karşısında İskeçe'de Panagi Çaldarı 69'da dedik. Telefon numarası 698-77-99-377-7-24 saat arayabilirsiniz. Facebook ve Instagram'da cenaze hizmetleri Serhun, hastanelerden ve havaalanlarından ve de Türkiye'den cenazelerin taşınması için iki tane cenaze nakil aracı var. Bu tür nakil işlemlerindeki her türlü gerekli kağıt işlemlerini de hallediyor cenaze hizmetleri Serhun Delioğlu. Her türlü cenaze işlemleri için elektronik faturalar da hazırlıyor. Her koşul ve mevsimde çadır kurulumu ve sandalyeler, gömü işlemleri, defin hizmetleri, klimalı tabut, mezar yapımı, cenaze esnasında gerekli her türlü malzeme Serhun Delioğlu cenaze hizmetlerinde. 7/24 saat arayabileceğiniz telefon numarası, Instagram ve Facebook hesabında bulabilirsiniz.
8: Şimdi mesajlar geliyor bana şöyle. Ben de biliyorsun ısımak araba çok, sarfozlar çok. Şimdi köyde dinliyorlar, Sakarkaya'da dinliyorlar.
7: Sakarkaya, evet, Lefkopet.
8: Seyran, sarfozum yazıyor. Diyor ki o kadar muhteşem sunuyorsunuz ki diyor, gerçekten güldürüyorsunuz bizi diyor.
7: Eyvallah.
8: Adamlar tadını çıkarıyor. Yani,
7: ben hem çalışıyorlar hem dinliyorlar.
8: Evet. Yine mazimete mastoriye ekip ara. Demin bahsettiğimiz Mümin abim, Ramazan. Biz onu lakabı Danny diyor olarak sesleniyoruz.
7: Evet.
8: Beraber orada hem çalışıyorlar hem bizi dinliyorlar. Yani.
7: Kolay gelsin.
8: Bizde her bir dilden var sarfacığım.
7: Var.
8: Şimdi diyor ki pomaklar sizi sesleniyor böyle. Bizde ne ararsan var sarfa. Bulgarca var, İngilizce var, Almanca, Yunanca, Türkçe.
7: Sponsorları da bu şekilde tanıtıyor.
8: Tabii.
7: Ne kadar farka bak Radyo Kral'da.
8: Tabii ki de.
7: Özgür demiş ki Nedim kardeşin sesi aynı İlyas Yalçıntaş'a benziyor. BMW Nedim kardeşim.
8: Yok, o kadar güzel ses bende ne
7: İlyas
8: ara?
7: İlyas Yalçıntaş. Bir şarkı söyle bakayım. Oku bakayım bir şarkı.
8: İnciler olana kadar kalsaydın bari. Onu mu?
7: Söyle,
8: yok, olur mu Allah aşkına?
7: Oğlum adamlar sesin güzel diyorlar.
8: Yok ya.
7: Yeni bir ses kazandırıyoruz. Az önce gördün 2.1 milyar dinlenme var. Değerlendirsen.
8: Bende de tutar mı acaba?
7: Tutar. Okusana oğlum mikrofonu işte. Okuversene gayrı. BMW Nedim.
8: İlyas Yalçıntaş kim, ben kim ya?
7: Valla diyor bak, İlyas Yalçıntaş'a benziyor sizin BMW Nedim.
8: Yok daha neler.
7: Özgür bir şarkı söyletemiyorum adama, söylesin bakalım. Aynen, devam. Teşekkürler Özgür'üm, sağ olasın.
8: Eyvallah, çok teşekkür ederim.
7: Dobro Utro, tamam demiş. Dobro Utro gönderdik. Hangi şarkı var sırada? Bundan
8: Recep abi şey, Mercedes'çi. O BMW'ye karşı.
7: Ha evet, doğru.
8: Gördün mü? Sabire Mercedes gönderiyor.
7: Doğru. Protein abim, bir de sağlıklı beslenme, jimden sonra bir scoop protein. Serkan Süleyman.
8: Dedim ya ben sana. Kreatin almıyor yani.
7: Kreatin. Almıyor herhalde kreatin.
8: Kreatin almıyor, evet. Tamam.
7: O şey, D vitaminini güneşten alıyor, protein falan jimden sonra.
8: Enerjiyi de jimin kendisinde alıyor zaten.
7: Jimde var ya enerjiden, görüyorsun fotoğraflarını, evet. Gördün orada bayağı bir enerji. Tamam, Recep Bacaram ne yazmış, dur bakayım bir. Serkan tamam çocuğum, mesele anlaşılmıştır. Şöyle bir bakayım, oku bakalım. Oku bakalım, ayı şarkısını istemiş Recep Bacaram. Oku bakalım, ayı diye bir şarkı varmış. Ha, çocuklar mı istedi Recep Bacaram? Recep Bacaram çok, iki tane Dilara ve Melek isminde harika çocukları var. Başman Çona şarkısı var ya.
8: Ha, ben de sandım ki ben okuyacağım, dedim ne oluyor?
7: Hayır hayır. Biliyorsa şarkıyı oku.
8: Yok.
7: Oku bakayım dedim. A.
8: Yok.
7: A de bakayım. A bir de Y de Y bir de I oku bakayım.
8: Evet. Do re mi fa sol la si.
7: Hah işte ondan. Okey.
8: Eğer evet, çocuklar okumak istiyorsa... önemli. Biliyorsun ilk ayet de öyle geldi. İkra.
7: Tabii. Evet. O çok önemli. Belki çocuklar istemiştir diye dedim ben. Barış Manço'nun şarkısını seviyor çocuklar.
8: He olabilir. Ha doğru ya, çok iki tane tatlı kızcağızı vardı şeyde.
7: Evet, Melek ve Dilara.
8: Fotoğraflarını görmüştüm, evet.
7: Göstermiş.
8: Maşallah kızlarımıza.
7: Maşallah. Ve efendim Perihom'da müthiş indirimler, kaçırmayın derim. Mangallarda %30 indirimler, kristal ve porselenlerde %40, diğer ürünlerde %50 indirimler var. Yaz boyunca devam edecek Perihom'da ürünler ve Devren'de satılık dükkan Tiraz 3 Xantini'de skeçemizde Perihom. Yarı yarıya fiyatlardaki indirimlerden yararlanın. Güzelim mallarını bir gidip bir görün. Tiraz 3 İskeçemizde. Teşekkür ederiz demiş. Yok o kadar değil be. Teşekkür ederiz demiş Recep Bacanağım. Biz teşekkür ederiz. Bir mesaj daha var. Orhan Osman günaydınlar demiş. Orhan Osman.
8: Günaydın Orhan abicim. Günaydınlar. Nereden yazıyordu bize?
7: Valla o geziyor böyle, bazen Kızılcaköy, bazen Sakarya, böyle Ovaköy'leri, Gümrüzce falan geziyor arkadaş.
8: Ha, burada yani kendisi, Almanya falan
7: şimdi
8: değil.
7: Şimdi burada herhalde, evet. Hı. Orhan Osman. Orhan Osman buradaysan bir el hareketi gönder bakayım. Ya da neredesin? Ama o makineni alacağım. Bugün gidip alacağım.
8: İlyas Yalçıntaş, bilmiyorum. onu da geçen aldılar biliyorsun değil mi? Onu da içeri aldı.
7: Yakında bizi bile alacaklar içeri. Yakında bizi bile çekecekler.
8: Bizim unla ne işimiz olur abi ya?
7: Un da un şey be, pide falan yapıyoruz ya un. Bizim unla işimiz yok be kardeşim yani. Bizi başka ya. Şeyden içeri alacak. Politika siyasetten içeri götürecekler.
8: Burada politika be. Dönmez ki. Burada dönmüyor. Burada dönmüyor. Ara ara açılıyor. Açıldığı gibi de konu geri kapanıyor.
7: Fazla şeye girmemeye
8: yok,
7: çalışıyoruz.
8: Yok pek böyle derinlere detaylar girmiyoruz biz. Dışarıdan da radyoya stres getirmek tamamen yasaktır.
7: Aynen. Kesinlikle yasaktır. Şimdi Nea ile Karciye'ye gidiyorum. Ne gidiyormuş? Nea ile Karciye mi? Neresi orası bu?
8: İş icabı geziyor herhalde.
7: İş icabı. İşi bu. Bravo. Şey arıyor bu. Beşiktaş'ın şeyi bu. Menajeri oyuncu arıyor.
8: He. Şimdi o zaman Nea, çok para.
7: Nea İkariye'ye mi gidiyorum demiş. Nea ile Karciye'ye mi gidiyorum demiş. Bir şey yazmışım şimdi ben de tam okuyamadım onu.
8: O zaman çok para.
7: Nea ile Karciye. Ha oraya gidiyormuş.
8: Çok para. Mlogu para.
7: Mlogu para. Gulemu para. Çok para.
8: Evet.
7: Gulemu. Ne var sırada? Nedim yanlış anladın, özür, siz nerenizden okuyorsunuz diye. Var mı bacanam? Tamam bayağı sen gene şimdi yapma bra bacanam benim bayağı.
8: bu senin sorduğun soruya benziyor. Ben siz radyoyu nerenizde dinliyorsunuz?
7: Ya bayağı neresinde dinliyorsunuz radyoyu bayağı? Abi kulaklarımızla dinliyoruz mu bacanam? Yapma bra akkan bak sana bak ya bayağı. Ah bayağı. Ama yanlış anlamadık biz, tamam bayağı. Barış Manço şöyle bağladık ya olayı işte şimdi sen de. Bacanam. Ne oldu akşam hafıza silici fazla geldi galiba. Hafıza sildi. Yokla bakalım sen hafızanı bakalım be ya.
8: Bu çok iyi oluyor var ya. Bizim köyün gençleri yazıyor. Barış isminde bir oğlan var.
7: Heh.
8: İşte diyor gruba yazıyor. Sakarya grubuna yazıyor. Tamam. Biliyorsun her köyün kendi grubunu var.
7: Evet bizim de var.
8: Yazıyor diyor. Ben de Nedim abi mesaj gönderi yazıyor. Barış isminde bir oğlan var.
7: Heh.
8: İşte diyor.

0: Medya Group. Onu Play Store, App Store'dan indiriyoruz. Telefonlarımıza kuruyoruz. Anında bizdesiniz. Artık o eskidendi. Yani bu anten çekmiyor. Cızırtı yapıyor falan. Onlara hiç gerek yok. Artık uygulamamız var. Uygulamamızı indiriyoruz. Direkt bizdesiniz. Anladım. Orada 12 radyomuz var.
1: Evet.
0: İstediğini dinleyebilirsiniz. Bizi dinlemek istiyorsanız Kral Yüzü üzerine tıklayıp bizde direkt bize bağlanıyorsunuz. Evet.
1: Aynen. Sayıdoğlu günaydınlar. Günaydın. 15 kilogramlık ekolojik boyalar 35 euro. Sayıdoğlu günaydın. Plakaki fayans kolası, Sigma fayans kesme makineleri, Drostik markasının bütün ürünleri var Sayıdoğlu'nda. Panagiş aldı 124'te bu akriboş.
0: Üzerinde teyare olan. Dükkan.
1: İşte bu. Üzerinde teyyarı olan dükkan. Sabah 6'dan öğlen 4'e kadar hizmetinizde Sayıdoğlu. Ne dinleteceğim bize bakalım aynı değil mi aga?
0: Siz canım ne ister?
1: Bir şarkı bakalım oradan. Recep Başanama bir şarkı gelsin. Siz radyoyu diyor nerenizden dinliyorsunuz diyor. Biz kulağımızdan konuşup ağzımızla dinliyoruz bacanım.
0: Biz çok soruyoruz ama soruyor tabii. Evet. Biz de sorduğumuz gibi biz de karşılığını alıyoruz.
1: Aynen.
0: Burada.
1: Hazır mı?
0: Siz mesajları nerenizde okuyorsunuz?

0: radyolarınızı yeni açtıysanız hepinize çok çok selamlar. Bu yeni takımdan, Kral FM'in Radyo Kral'ın yeni takımdan, Dinleyenler Kulübü'nden bize katılın efendim, pişman olmayacaksınız. Radyo Kral'da, Dinleyenler Kulübü'nde. Bacan Hanım, hemen bakacağım bakalım, bir şeyler göndermişsin. Fesli falan böyle. Hazırladın mı şarkıyı?
1: Evet.
0: Bacan Hanım göndermiş. Geleceğim o radyoya, eyt demiş böyle bak. Şey vardı, Kemal Sunal filminde vardı.
1: Atarlı giderli. Yedi bela üstü müydü, neydi?
0: Öyle bir şeydi herhalde. Onun gibi yanda durmuş böyle. Yengeçler gibi, yangabaşlar gibi yan. Şu bir de böyle bir paylaşım yapmış.
1: İyi insan olun imam cenazesinde sorduğunda bize yalan söyletmeyin diyor.
0: İyi insan olun imam cenazenizde sorduğunda bize yalan söyletmeyin diye bir paylaşım yapmış.
1: Evet.
0: Recep Bacelan.
1: Bu en son böyle yan yürümeyi şey yapmıştı. Bizim başbakan yapmıştı. Mitsotakis.
0: Ha, NATO zirvesinde.
1: Evet.
0: Abi ne,
1: adam ne yürüyüş yaptı ya.
0: Kemal Sunal'ın şeylerini falan yaptılar, hatırlıyorsun değil mi? Efendim, düğün sezonunda söz nişan düğün alışverişlerinizde büyük kampanya ile tabii ki yasa damga vurdu Güneş Gold. Güneş Gold İskeçemizde kuyumcumuz, zarafetin, mükemmelliğin, göz kamaştıran şıklığın, kalite ve kazancın şehrimiz İskeçi'deki yeni ve değerli adresi. Türkiye'deki çeşitler artık size çok yakın. İskeçemizde kuyumcumuz sloganı, yaz sloganı da şöyle: Güneş Gold yanınızda, yarınınızda. Söz nişan düğün alışverişlerinizde büyük kampanya, eskiyi getir, yeniyi götür kampanyası ile birlikte.

0: Ne demin Gökhan dinliyor bizi, gördün. Bir şarkısını onu ben hazırladım. Oo, Lambur Lambur şarkısı var ya, onu çok seviyor.
1: Onu çalarız sonra istersen, evet. Tabii.
0: Mikrofon sende.
1: Şöyle ben de bizim yeni sponsorlarımızı tekrar bir tanıtayım. Efer Mogis Alüminyum Avcı Celal. Evlerinizde ve iş yerlerinizde 40 yıllık tecrübe, sarsılmaz kalite. Avcı Celal, babadan oğula Mert Avcı ile devam eden güvencesi ve 1000 metrekarelik modern tesisinde son teknoloji CNC ve tam otomatik makineleriyle hizmetinizde. Alman devi Rehau PVC sistemleri, yüksek kaliteli elvial alüminyum ve isteğinize özel tasarlanan panjur ve cam çözümleri. Hayalinizdeki konforu ve güvenliği tam ölçüsünde üretiyorlar. Adres İskeçe Sakarkaya yolu 6. kilometre. Telefon 2541031506. Cep telefonu 694-4552-508. Sosyal medya, Instagram üzeri de Avcı Celal olarak takip edebilirsiniz. Sloganları: Avcı Celal, kalite tesadüf değildir, 40 yıllık ustalıktır.

0: Nedim, nasıl buldun şarkıyı? Gayet güzel değil mi?
1: Şarkı mükemmelmiş. Ben de çok beğendim. Elin emeğine sağlık.
0: Hareketli bir şarkıydı. Akşam ben de işte internette gezerken rast geldim, buldum. Hande kardeşimiz mesaj göndermiş. Hande İsmailoğlu. Günaydın Aşım abi. Taverna Avli'den. Gorgona'da çalışan canım arkadaşım Gamze'ye selamlar. Kolay gelsin. Herkesciklere demiş Hande. Seyden İdris, günaydınlar abiler. Nasılsınız? İyi yayınlar. Bobo'dan, Bekirli'den.
1: Bobocuğum günaydınlar. Kolay gelsin. Baba. Ne yapıyorsun? İyisin. Dükkanda yoğunluk vardır herhalde.
0: Çevirme var mı? Sor bakalım. Çevirme
1: vardır abi. Vardır. Olmaz olur mu? Bir de yarın cuma ya. Yarın hazırlık yapıyor şimdi, evet. Biliyorsun.
0: Her cuma bir tane kesim var standartta. Ondan sonra siparişe göre de.
1: Tabii. Bir de o koca dükkanın tabii hazırlığı kolay olmuyor.
0: Evet. Baba, kolay gelsin sana da.
1: Kolay gelsin babacığım.
0: Sponsorunu hemen istersen. Evet. Müziği ayarla burada.
1: Şöyle efendim. Mekanlarınızda yenilik zamanı. Duvarlarınızın boyaya mı ihtiyacı var? Alçı işleri mi yapılacak? Yoksa baştan aşağı bir tadilat mı gerekli? Ramazan Giritli ve Deli Emrah burada. 14 yıllık tecrübesiyle Giritli Ramazan ve Deli Emrah yaşam alanınıza değer katıyor. Alın teri ve ustalıkla, geniş ekipleriyle her adımı aynı titizlikle atıyor. Sizlere en temiz işçiliği sunmak için gayret gösteriyorlar. İletişim numaraları 693-9777-507. Diğer telefon numarası 698-6756-507. Sosyal medyada Facebook ve Instagram'da Ramazan Giritli ve Emrah Leyla hesaplarını da takip edebilirsiniz. Adres Dinkleri Köyü olmak üzere. Huzurlarınıza 14 yıllık tecrübe, özenli işçilik ve güvenilir hizmet.
0: Teşekkürler. Orhan Agam aradı Fransa'da az önce ama internetimiz bugün birazcık ağır kıymetli dinleyiciler. O yüzden bağlantıya geçemedik. Orhan Agam, Fransa'ya selamlar. Bonjour Fransa. Teşekkür ediyoruz. Yazılı olarak gönderirsen Orhan Agacığım daha iyi iletişim kurabiliriz. Bugün internetimizde biraz aksaklıklar var. Ondan ötürü canlı olarak konuşamadık. Seyden diyor ki bugün 2 tane var, yarın 5 tane çevirme varmış ya. Bobo'da.
1: Cuma günleri genelde hep yoğun oluyor.
0: Evet. Bir de hafta sonu kapalı ya.
1: Hafta sonu
0: kapalı.
1: Evet.
0: Ona hazırlık. Baba, kolaylıklar diliyorum sana.
1: Çünkü hafta içi de çalışan insanlarımız oluyor. Hafta sonu tadını çıkarmak istiyor. Cuma günü son iş günü olduğundan. Yani.
0: Ve Çilek Mobilya, Epik ve Çilek güzel evler güzel mobilyalarıyla başlar. Son model harika tasarımlar, uygun fiyatlar ve konfor ile şıklığın buluştuğu adres, mekan Çilek Mobilya. Çocuk odaları, beşik takımları, araba şeklinde yatak setleri, nevresim takımları, çok çeşit halılar ve lambalar Çilek Mobilya'da. Bu ne Çilek Mobilya'da filan?
1: Dipla. Bir şapta Lidl.
0: Evet. Bir şapta Lidl. Çilek Mobilya, Epipra Çilek. Çocuk odalarının kurulumu İskeçe ve köylere kadar siparişlerinizin nakliyatı getirilmesi de bedava. Bütün ürünler 3 yıl garantilidir. Güncel kampanyaları ve fırsatları da incelemek ve takip etmek için www.pedikoepipra.gr. Facebook'ta da Çilek, Xanti Epiplo, Pediko Epiplo olarak bitişik şekilde yazıyorsunuz. Bulabilirsiniz. Parados Apollonos 8, normal adresi 2541 06 8901. Çilek Mobilya, Epipra Çilek.

0: Kral FM 100. Reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Aracınızla ilgili doğru kararı vermek güven ister. All Cars 16 yıldır bu güveni sağlamaya devam ediyor. Özenle seçilmiş ithal araçlar, profesyonel satış hizmeti ve avantajlı araç takası seçenekleriyle. Hepsi tek bir çatı altında. Her araç detaylı teknik kontrollerden geçirilir. Tüm belgeleri eksiksiz hazırlanır ve size tam bir yıl garantiyle teslim edilir. Aydın Çilingir, otomobil alanında kaliteli

0: Πάμε, ναι, Δημάκο, πάμε, ναι, Δημάκο, πάμε. Να είναι λίγο, πάμε. Για πάμε.
1: Λοιπόν, yayındayız. Devam ediyoruz. Kaldığımız yerde devam ediyoruz.
0: Devam.
1: Şöyle ben bir diğer sponsorumu daha okuyayım. Ondan sonra mesajları da okuruz. Mesut Ago Fayansçılık. Hayallerinizdeki mekanı yaratmak için buradayız. Banyodan balkona, mutfaktan salona, her alana şıklık katıyoruz. Yalmı'dan yükselen ustalık, tam 20 yıllık tecrübesiyle Mesut Usta, Mesut Ago. Büyük küçük her çeşit fayans işinizde uzman işçilik ve kaliteli malzemeyle söz veriyor. Temiz işçilik, zamanında ve kusursuz teslimat. Hemen arayın, farkı yaşayın. İletişim numarası 699-4658-208. Sosyal medyada, Facebook'ta Mesut Tülin, Instagram'da tülin.mesut hesaplarını takip edebilirsiniz. Adresi Yalımlı. Mekanınıza değer, kaliteye güven katın.
0: Mesut, Xerfez'in sormuş.
1: Xerfez'cim bu
0: kim
1: benim...
0: Kim bu benim adaş abim demiş.
1: Evet, bu benim bacanağım oluyor Xerfez'cim. Evet. Yalımlı'dan kendisi. Bir ara tanıştım. Gerçi sen onu tanıyorsundur. Hemen senin komşuya geliyor ya, dayısı var orada biliyorsun. Hemen senin komşuda. Hemen yanında. Evet,
0: Mesut'un
1: evet.
0: Hemen evin altında.
1: Evet, hemen yanında. Ramazan abim onun dayısı oluyor.
0: Tanıdım demiş Mesut kaptanım.
1: Evet.
0: Onu yazmış.
1: Aynen. Kendisi benim bacanağım olur.
0: Bal böceği Mesut'umuz bizim. Sağ olasın.
1: Mesut'un fayans falan lazımsa hemen benim bacanakla iletişime geçiyorsun. İstersen numarasını tekrardan veriyorum. O şekilde 699-4658-208. Arıyorsun, o işi gelip bakıyor. Anında her şeyi ayarlıyor.
0: Dürüm Gökçeler, Dürüm Gökçeler, günaydınlar. Dürüm Gökçeler, Hüsniye'cim günaydınlar, kolay gelsin. Pazardan çıktıktan sonra, bugün Gökçeler pazarını bitirdikten sonra acıkacaksınız. Doğal olarak mutlaka ama mutlaka nereye gitsinler dedim mi? Dürüm Gökçeler.
1: Evet.
0: Dürüm Gökçeler'e gitsinler. Dürüm Gökçeler, onu biraz sonra okuyacağım. Dürüm Gökçeler efendim, harika harika lezzetli yemekleri var. Hemen tanıtayım Dürüm Gökçeler'i size. Keser döner, sap döner, et döner, tavuk döner, Dürüm Gökçeler. Yalnız akşam arkadaşlarla konuştum, şey dediler. Dinleyiciler geldi zaman söylesinler. Kanal FM'den geliyoruz diye, oradan duyduk diye desinler diye. Çok da hoşuna gidiyormuş Hüsniye'nin ve Eşref kardeşin bu şekilde tanıtım olduğu zaman. Evet. Neredeymiş Dürüm Gökçeler?
1: Selera.
0: Efendim, okuldan yukarı doğru giderken hemen sağ tarafınızda, size hiç uzak değil, Dürüm Gökçeler. Mutlaka çıkın çıkın, gidin, durun durun yiyin. Gecenin geç saatlerine kadar, gündüz de sizlerle birlikte çalışıyorlar. Siparişlerinizi de evinize, iş yerinize, tarlalarınıza kadar getiriyor Dürüm Gökçeler. Telefon numarası 697-22-02-25-50. Instagram'da Dürüm 800, Facebook'ta Dürüm Dürüm olarak takip edin. Hamburgerler var, çift katlı club sandviçler ama tek kat fiyatına. Her lokmada tadı damağınızda, kokusu aklınızda kalacak orijinal tatlar ve lezzetler. 100 gramlık büyük boy et ve tavuk suvlaklarını de mutlaka bir deneyin. Kaliteli ve temiz ürünlerin uygun fiyatlarla buluştuğu lezzet dükkanı
1: Stoşelero.
0: Dürüm Gökçeler'de, Stoşelero'da. Pazar günleri de açık efendim. Bir telefonla siparişlerinizi getiriyor Dürüm Gökçeler. Çıkın çıkın gidin, durun durun yiyin Dürüm Gökçeler.

0: Πάμε αγόρι μου.
1: Life is life.
0: Life is life. Yes.
1: Back, back. Να σε μεσάζει κι άλλο το πάνω. Αγόρι μου, σε μπακ.
0: Αγόρι σου λέω. Αγόρι δεν νοιάζει.
1: Αγόρι σου σκάζει.
0: Αγόρι.
1: Yok, benim eşim oluyor.
0: Pardon?
1: Ya sen Almancasını okuyamadın o yüzden.
0: Ben Almancasını şey
1: yapamadım. Evet evet. Görüyorsun Almış... değil mi? Saydırıyor bana.
0: Vay vay. Makine evet. Var mı yengede? Makine var mı?
1: Var. Emanet var.
0: Emanet sıkacak topuklarla dedim.
1: Evet. Emanet var. Evet.
0: Genus B diyeyim. Yabancı Dil Eğitim Merkezi Genus B. Kendrickson Anglosan bölgemizin en kapsamlı, en nitelikli, en kaliteli deneyimleriyle, tam 25 yıllık tecrübeleriyle Genus B yine bu sene de sizlerle ve tabii ki çocuklarımızla birlikte Gökçeler'de belediye binasının arkasında postanenin yanında 694-008-599 telefon numaraları. Tabii ki Instagram'da ve sosyal medyada Genus B yazdıktan sonra gerekli iletişim bilgilerini bulabilirsiniz. E-mail adresleri de var Genus B'de. Başarılarla doğru bir geleceğin adımlarını attınız. Genus B'nin yolunda sevdiklerinizle birlikte, hayatınıza değen katar çocuklarınızla birlikte, öğrencilerimizle birlikte yeni yılda da, yeni kayıt zamanında da sizlerle birlikte 17-31 Ağustos tarihlerinde kayıt olanlara özel indirimler var. Genus B'den, evet yanlış duymadınız, 17-31 Ağustos'taki kayıtlarda özel indirimler. Genus B, buyur afil hafta Genus B.
1: Sto.
0: Selero.
1: Selero ne?
0: Dahi arı Genus B. Sto Selero'da gerçekten de. Gidin arkadaşlarla, öğretmenlerimizle, muallimlerle konuşun. Genus B size gerekli olan yardımları mutlaka yapacaktır. Ne şarkılar hazırladın bize bakalım Nedim'im? Neler var sırada?
1: Şöyle bir bakayım abi.
0: Hemen.
1: Hemen veriyorum.

0: Mikrofonları açtım. Gaz sende, silmek de sende dedim. Bu arada bir tane mesaj var, onu okuyayım. Aydın Lefteris. Bizim Cübbeli Aydın Hoca göndermiş.
1: Ha, Aydın Hoca
0: kendisi. Kendisi. Kendisi hacı.
1: Evet.
0: Yani gördüğün gibi fotoğrafta gönderdi bize. Günaydın ikinize de demiş Aydın Lefteris.
1: Eyvallah Aydın abicim. Hoş geldin. Hoş geldin bana.
0: Hoş geldin Cübbeli Aydın.
1: Biraz hocam. Geç geldin. Boş gelmedin herhalde.
0: İşi vardı herhalde canım. Evet. Boy abdestim var bir şey yapalım. Ya, o yüzden yani. Belki şey yapmışlar.
1: Adam ama bizim gibi değil.
0: Yani. Çalışıyor insan. Evet. Çalışıyor. Aynen. Hoş geldin Aydın. Günaydınlar. Buyurun Edim.
1: Şöyle bir fıkrayla devam bir etmek istiyorum. Evet. Efendim Temel'e sormuşlar. Kadının iyisini nasıl anlarsın diye. Temel cevap vermiş. Konuşmasına bakarım. Peki ya konuşmuyorsa diye sormuşlar. Daha o kadar iyisine rastlamadım demiş.
0: Var mı konuşmayanlar acaba Nedim?
1: Yok.
0: Yok kardeşim yok.
1: Katiyen öyle bir şey bulamazsın.
0: Bulamaz. Katiyen de bulunmaz. Günaydınlar, günaydınlar, good morningler, guten morgenler, bonjourlar, buenos diaslar, bonjournolar, dobro utralar hepinize. Radyo Kral'dan dinleyenler kulübünden ben ve Nedim kardeşimle birlikte yine sizlerleyiz bugün. Yarın cuma, ondan sonra iki gün dinleneceğiz.
1: Yarın mübarek gün.
0: Yarın mübarek gün. Yarın mübarek gün cuma.
1: Evet.
0: İskeçe pazarı yarın oluyormuş. Belediye başkanı Nedim'i aradı. Dedi ki avruyor fakin tu pazarı pesto.
1: Ona göre diyor radyodan seslendir.
0: Sen dedin,
1: millet bilsin.
0: Biz söyleriz ama para lazım. Bize dedim dedim abi.
1: Dedim ama hafta da tata vurma leyme taksimaz.
0: Evet.
1: Hiç canını sıkma diyor. Onu biz kendi aramızda ayarlayacağız bir şey.
0: Horiz lefta tipo tarafıyla de. Tipo da horiz lefta. En sonunda ikinizi de okuyacağım. Az kaldı demiş Hacı Aydın Lefteris.
1: Okuyup üfleyecek yani.
0: Oradan uzaktan okuyun da olmuyor mu Aydın kardeşim? Sen bizi oradan uzaktan...
1: Uzaktan pek tutmuyor çünkü kilometre tutuyor, şey yapıyor.
0: Ay tutuyor bunun nefesi kuvvetli.
1: Ha o zaman tamam. O cübbeliyi de açmış yani.
0: Açtı geçti. O yüzden cübbeli Aydın Lefteris Hoca diyoruz ya.
1: Aydın abi ermiş. Helal olsun.
0: Erecek yakında kısmı. Erir. Ermiş mi ermemiş bunu tam olarak bilemiyorum da bakacağız bakalım.
1: Evet.
0: Haşim abi söyle Nedim ama yavaştan yavaştan uzasın. Niye yengem kıracak... Yengem kıracak kafasını terlikle demiş.
1: Kim
0: abi? Raif. Az önce dedin ya hanım aradı diye. Onu diyor. Nedim Ağa'ya yavaştan yavaştan uzasın. Yengem kıracak kafasını terlikle yazmış. Yenge yazdı Raif. Gördüm ben mesajı. Almanca yazdı tabii. Çabuk buraya gel pazara gideceğiz diye. Gökçen'e pazarına diye. Evet.
1: Temel'in fıkraları ayrı bir güzel oluyor.
0: Tabii ki. Harika
1: ben
0: fıkraları var.
1: Çok severek okuyorum. Yani böyle canlı yayında da çok güzel oluyor.
0: Size bu sabah ne oluyor hanımlara bulaşmayın yanarsınız demiş Recep Bacanam. Ya bulaşmıyoruz arkadaş. Bir tane temel fıkrası okuduk. Biz de hiç yorum bile yapmadık bak. Sadece dedik konuşmayanı var mı dedik bunların.
1: Biz de bulamayız dedik yani o kadar.
0: Bu kadar ya. Biz doğru yorum yaptık Bacanam. Sen bizi nereden
1: bulanı da daha görmedim.
0: Bacanam bizi neresinden bugün dinleyemeyecek. Bacanam sen hayırdır be. Hafıza sileceği akşam şeyeceğim. Ne oldu sen?
1: Biraz fazla sildi galiba.
0: Sildi galiba. Şey yapamayın toparlayamayın biraz.
1: CD çizdi.
0: Abi hanımlara bir şey der misin? Kadınlar çiçektir.
1: Kadına çıktı hatta senin nerede o?
0: Bir saniye. Aa, bugün yapıştırmadım onun şimdi yazıyor ya.
1: İşte bak.
0: Kadınlar mutlu oldukları yerlerde çiçek açarlar
1: evet,
0: diye.
1: İşte evet. Bu. Çok önemli.
0: Pazarasa pazara. Efendim denize denize. Evet.
1: Tabii, alışveriş evet, merkezi
0: alışveriş alışıyor. Merkezi alışıyor. Hiç hayır demiyoruz bacanacığım. Evet. Hiç.
1: Yani o şekilde kadınlarımızı üzmemeye gayret gösteriyoruz. Aynen. Ne yazdı Aydın abi?
0: Aydın Cübbeli Aydın Hoca dedi ki ya bunu ya da hangisini istiyorsunuz demiş. İkisini de yollama yani nasıl hangisini? Bir tane bir tane olur mu?
1: O da hafıza ondan... silici mi?
0: Hafıza silici bu.
1: He.
0: Yani bu bizim İskeçemizin meşhur hafıza silici.
1: Hafta sonuna lazım o.
0: Lazım benim nasıl
1: silerim? Sildim tam siler.
0: Ya Aydın'ım ikisinden de olsun bak çocuğum. Şimdi birini alırız öteki kızar. Evet. Ötekini alırsın bu kızar.
1: Olmaz.
0: Bir tane sana bir tane bana.
1: Hiç olmaz.
0: Olmaz. Katiyen de olmaz.
1: Bence de. İkisini de alalım.
0: İkisini de alacağız. Oya kardeşim gönderdi. İstersen sen oku.
1: Heh, bu da fıkran
0: geldi. Fıkrası.
1: Eyvah. Karısı Temel'e seslenir. Ula Temel. Dursun'un karısı ölmüş. Niye cenazeye gitmeyorsun? Temel başını yer. Ula hatun. Ben çok utanırım gitmeye. Adam beni 6. karısının cenazesine çağırdı. Ben hala onu bir tanesine çağıramadım demiş.
0: Güzel. Güzelmiş. Teşekkürler Oya sağ olasın.
1: Çok teşekkür ederim.
0: 6.'yı gönderiyor adam. 6.'yı. 6 tane.
1: Temel'in fıkraları bir ayrı güzel ya gerçekten. Ben... Çok teşekkürler Oya Arımcı Hanım.
0: Senin yanında Türkçe yazar mı yengem? Sen ne iş? Al onu. Al onu. Götür eve demiş. Raif. Almanca yazdın ya az önce onu dedim ya. Onu diyor Raif. İstersen sponsorunu bir oku.
1: Tamam, şöyle bir geçeyim hemen.

0: Efendim, hayallerinizdeki mekanı yaratmak için buradayız. Fayansçılık, Mesut Ago Fayansçılık. Banyodan balkona, mutfaktan salona, her alana şıklık katıyoruz. Yalından yükselen ustalık, tam 20 yıllık tecrübesiyle Mesut Usta, Mesut Ago. Büyük küçük her çeşit fayans işinizde uzman işçilik ve kaliteli malzemeyle söz veriyor. Temiz işçilik, zamanında ve kusursuz teslimat. Hemen arayın, farkı yaşayın. İletişim numarası 699-4658-208. Sosyal medyada, Facebook'ta Mesut Tülin, Instagram'da ise tülin.mesut hesaplarını takip edebilirsiniz. Adres Yalınlı. Mekanınıza değer, kaliteye güven katın.
1: Yeliz Mehmet hanımefendi bizleri dinliyor. Selam söyledik, kolay gelsin. Yeliz Mehmet hanım, aslında sabah yemek menüsünü aldık, bugün niye yemek pişiririz diye. Ne vardı, ne demişti aslı sabah yemekte?
0: Neydi?
1: Bir şey bayıldı demiş. Ne bayıldı?
0: İmam bayıldı.
1: Bol kıymalı imam bayıldı. Evet. Bakalım Yeliz Mehmet hanımefendi mutfakta harikalar yaratıyor. Her zaman çok güzel yemekler yapıyor. Onun bir yemek önerisi var mı?
0: Aleykümselam bu arada.
1: Bacanam sesli mesaj göndermiş biraz sonra. Bir şarkı arası yapalım mı?
0: Tamam, olur.

0: Barbra Streisand.
1: Evet, yayın kaldı yerden devam ediyor. Abi müsaadenle diğer sponsorlarımızı da bir okuyalım. Ramazan Giritli ve Deli Emrah. Mekanlarınızda yenilik zamanı. Duvarlarınızın boyaya mı ihtiyacı var? Alçı işleri mi yapılacak? Yoksa baştan aşağı bir tadilat mı gerekli? 14 yıllık tecrübesiyle Giritli Ramazan ve Deli Emrah yaşam alanınıza değer katıyor. Alın teri ve ustalıkla geniş ekipleriyle her adımı aynı titizlikle atıyor, sizlere en temiz işçiliği sunmak için gayret gösteriyorlar. İletişim numaraları 693 9777 507 698 6756 507. Sosyal medya Facebook ve Instagram'da Ramazan Giritli ve Emrah Leyla hesaplarını takip edebilirsiniz. Adres Dinkler Köyü. 14 yıllık tecrübe, özenli işçilik ve güvenilir hizmet.

0: Barbra Streisand.
1: Abi müsaadenle diğer reklamı da okuyacağım. Şöyle diğer sponsorumuz da Efarmoges Alüminyum Avcı Celal. Evlerinizde ve iş yerlerinizde 40 yıllık tecrübe, sarsılmaz kalite. Avcı Celal, babadan oğula Mert Avcı ile devam eden güvencesi ve 1000 metrekarelik modern tesisinde son teknoloji CNC ve tam otomatik makineleriyle hizmetinizde. Alman devri HPVC sistemleri, yüksek kaliteli elvial alüminyum ve isteğinize özel tasarlanan panjur ve cam çözümleri hayalinizdeki konfor ve güvenliği tam ölçüsünde üretiyorlar. Adres İskeçe Sakarkaya yolu 6. kilometre. Telefon 2541-031-506. Cep telefonu 694-4552-508. Sosyal medya Instagram üzerinde Avcı Celal olarak takip edebilirsiniz. Avcı Celal, kalite tesadüf değildir, 40 yıllık ustalıktır.
0: Barbra Streisand.
1: Aytunçum gelmiş. Aytunçum hoş geldin. Aytunçum hoş geldin. İş yerindesin, çalışıyorsun. Nasıl gidiyor? Tatil sonrası tekrar işe başlamak nasıl bir durum? Yani zorlanıyorsundur. Şimdi buraya gelip o kadar tatil yaptın, tadını çıkardın. Almanya'ya geri dönüp tekrardan iş başı yaptın. Bu insana biraz koymuş olması gerek. Bir yaz bakalım. Ben mesajları aldım. Bunlardan birini seçip çalmaya çalışacağım. Eyvallah. Kolay gelsin. Barbra Streisand.

0: Evet, küçük bir ara vermek zorunda kaldık. Çok sevgili dinleyicilerimiz yine bizi ziyarete geldiler. Eksik olmasınlar, sağ olsunlar. Onlarla beraberdik. Haşim abim neredesin? Geldi. Haşim abim de geldi.
1: Biz geliyorlar böyle stüdyoya, teşekkür ederiz. Hediyelerle geliyorlar. Vallahi bazen mahcup oluyor insan, böyle bir sürü hediyeler falan getiriyorlar, görüyorsun dedi mi?
0: Sağ olsunlar, hepsi çok güler yüzlü insanlar. Evet. Bizi düşünerek bizi ziyarete geliyorlar, sağ olsunlar, boş gelmiyorlar. Çok çok teşekkür ediyoruz.
1: İstersen hemen bir şeylere bir bakalım. Mesut fotoğraf göndermiş, kahve içiliyor yine gördüğün gibi. Bunlar böyle geceleyin, gündüz kahve içiyorlar, geceleyin böyle birlikte. Gayet güzel bir fotoğraf. Evet. Afiyet olsun çocuklar.
0: Yandaki arkadaş kimdi onun?
1: Yasin.
0: Ha, Yasin mi diyor?
1: Yasin, Yasin.
0: Uzaktan göstermeyi göremem. Ha, onlar Gökçeler'de bir araya gelmişti.
1: Gökçeler herhalde. Herhalde olabilir. Bizim susak yağızlı Yasin. Evet. Evet, evet.
0: Hanımlar onlar direkt Gökçeler'e yönlendirdi ya. İsterse gitmesinler.
1: Bacanak neredesin demiş. Bacanak bir de hanımları cuma namazına neden çağırmadığını söyle ve eve gitmeyebilirsiniz. Onu yarın söyleyeceğiz Bacanak. Onu yarın söyleyeceğiz. Diğer mesajlara bir bakayım ben.
0: Hemen bir bak.
1: Bandara gene göndermiş. Günaydın, hayırlı günler. Nasılsınız? Kusura bakma. Sizi dinleyemedim çünkü canım sıkıldı. Ondan da iki şarkı gönderdim size, lütfen dinletebilir misiniz? Canı sıkılmış Bandera'nın.
0: Hayda.
1: Herhalde ne bir oldu? Sıkıntısı var.
0: Olabilir
1: herhalde.
0: Ya insanlık hali.
1: Güneş mi çarptı, ne oldu, bir şey olmadı ki ondan. Haşim abi, hani benim diyafimisi devam ettiriyorsun değil mi? Geç bir gün para vereyim. Ya şey, para yerine çevirme mi alsak, ne yapsak?
0: Yok artık. Burayı yayına taşıyacağız değil mi?
1: Tamam, sen hiç sıkılma. Zaten yarın akşam, öbür akşam bir ziyaret edeceğiz seni. Bobocuğum hiç merak etme. Bobo. Şimdi diğer mesajlara bir bakalım hemen. Enes evet. Bıçakçı göndermiş bir fotoğraf. Enes, günaydınlar sana da. Nereden tam olarak bilmiyorum.
0: Günaydın oldu artık.
1: Günaydın evet. Evet.
0: Artık evet. Okay. Yakında akşama döneceğiz abi.
1: Tamam. Ben istersen müsaadenle sponsorlarını da
0: okuyayım. Tabii. Ben bitirdim, sen devam et.
1: Eyvallah. Sen okudun sponsorlarını.
0: Evet, ben bitirdim abi.
1: Tamam. Village Market Seller efendim. Birazcık böyle misafirlerimiz geldiği zaman ara oluyor ya. O yüzden kusurumuza bakmayın. Hem sizinle evet. ilgileniyoruz, hem stüdyo çalışmaları, hem de misafirlerimizle ilgileniyoruz. Çok da güzel hediye getirmişler. Teşekkür ederiz tekrar.
0: Sağ olsun. Evet.
1: Village Market Seller süpermarkette kazançlı alışverişin, çok uygun fiyatların yeni adresi. Cüzdanınızın dostu, A'dan Z'ye evinizin tüm ihtiyaçları, tarladan sofranıza, hepsi ama hepsi Village Market Seller'da. Aynı şekilde Instagram'da bulabilirsiniz. Evlere servis de var. Village Market Seller Gökçeler'de. DM meşhur Alman ürünleri de var. Artı Village Market Seller'da rent-a-car hizmeti de uygun fiyatlarla bulabilirsiniz. 694 516 4015 telefon numarası. Village Market Seller. Nerede?
0: Sto Seller.
1: Bitti be, 2 hafta önce. Sto Seller. Enes Taşuz demiş, oradan göndermiş.
0: Arkadaşım Aytunç yazmış Almanya'dan.
1: Evet.
0: Fazla yemek reklamları yapıyorsunuz diyor. Ich kann mich nicht konzentrieren. Yani Almancası, ben konsantre olamıyorum diyor. İşime konsantre olamıyorum.
1: Yemeklerden dolayı mı?
0: Yemekle evet. Yemekleri duydukça kendinden geçiyor bu şimdi.
1: Bobo'ya gitmiş mi?
0: Bobo'ya gitti mi? Evet, Aytunç'un Bobo'ya gittin mi Bekirli'ye? Bobo'ya. Tosteki tu Bobo.
1: Tosteki tu Bobo.
0: Mi? Orada yedin mi orada? Ne çevirmeler dönüyor. Ah Aytunç'um ah.
1: Yanında 4 tane varmış dedi. Yazdı Faruk Deli, ağzım sulandı, kolay gelsin Can abim demiş.
0: Bak gördün mü, bir kişi daha çıktı.
1: Faruk'um benim, canım benim. Her şey yolundadır.
0: Sen de bana ne sunuyorsun Başım abi, ne sunuyorsun?
1: Canım reklam bize, tabii ondan kaynaklanıyor.
0: Çok içten yapıyorsun.
1: Cevat Nizam Hollanda, günaydınlar güzel insan. Bu ne performans maşallah, boşuna kral demiyorlar sana dostum demiş Cevat Nizam.
0: Hey yavrum hey.
1: Nedim de burada, bak. Sen karıştırmayasın bizi.
0: Yok Cevat'ım. Estağfurullah, onlar sana geliyor, sana.
1: Cevat birazcık geç yazıyor çünkü işinden dolayı geç dinlemeye başlıyor ondan dolayı.
0: Millet meşgul, bizim gibi aylakçıdır.
1: Bunu Ayhan Aga diyor. Aylakçısınız siz diyor, orada oturuyorsunuz diyor. Eyvallah Faruk Deli. Çok şükür abim, Allah iyilik sağlık, afiyet versin herkese. Amin amin kardeşim. Faruk Deli teşekkür ederim. Avin Drive Şaban Bandak, yollara enerji ve güven katan yeni benzin istasyonu Avin Drive. En kaliteli yakıt, en iyi hizmet. Güler yüzlü performans, çok yakında Mikel marka kahvesiyle Demokritos 39 Epal karşısı Sis Oteli'nin yanında Şaban Bandak ve Ceyhan. Uzun yılların kaliteli hizmeti ve uygun fiyatlarıyla İskeçe Portolaz yolu 4. kilometrede de bulabilirsiniz Şaban Bandak agamızı. Temiz enerji, güçlü performans ve gerçekten uygun fiyatlarla Elin Avin Drive Şaban Bandak. Var mı bir şeyler hazır? Ne dedin? Şarkı, türkü falan. Sen onlara bakarken ben de mesajlara bir bakayım, neler var mesajlarda. Göndermiş. Yeliz hanımefendi göndermiş. Ha, bizde bugün yaprak sarma var demiş Yeliz. Mehmet hanımefendi. Yeliz göndermiş. İsteyen buyursun gelsin. Teşekkürler Yeliz, Mehmet sağ olasın. Bereketli olsun. Teşekkür ederim. Fotoğrafları da göndermiş. Dayı bıraksana muhabbeti, iki şarkı sesleyelim. İki şarkı seslenecekmiş. Sal iki şarkı.
0: İki tane.
1: Muhabbet etmedi. Tamam.
0: Kim o?
1: Onur.
0: Onur.
1: Asker tamam. Arkadaşım benim Onur.
0: Asker arkadaş.
1: Sağ ol bakalım, o da iki tamam. Şarkı.
0: Onur abi diyelim o
1: zaman. Onur abi diyelim. Abi.
0: Tamam.
1: Tamam.
0: Ne tür şarkı olsun bu?
1: O her türlü heavy metal dinliyor. Guns N' Roses dinliyor. Black Sabbath dinliyor.
0: Tamam. Disposable Heroes.
1: Yes of
0: mi?
1: Course. Aynen exactly. Actually he is a very very very handsman. Okay. Sen şimdi türkü çal bize. Bırak sen heavy metal'i falan. Gir sen şimdi orada bize bakalım.
0: Çok fenasın
1: gene. Ne hazır bakalım.
0: Ne hazır burada? Baksana ne oluyor?

0: Perihom'da yarı yarıya ürünlerde indirimler var. %50 indirimler Perihom'da efendim. Ağustos'da başladı. Bütün Ağustos boyunca devam edecek. Tiraz 3'te, İskeçe'de, Züccaciyeci'mizde. Perihom'da %50. Ne alırsanız %50 indirimler Perihom'da efendim. Bir şeyler var mı sende Nedim?
1: Yok, devam için edebilirsin abi. Müsaade
0: okay,
1: senin.
0: Devam edeceğim. Bu arada mesajlara da bakarız sonra. Blue Elektrik'te Gökçeler'de. Pazardan sonra elektrik işiyle alakalı ürünler, malzemeler istiyorsanız, usta arıyorsanız Blue Elektrik Gökçeler. Ayrıca tecrübeli ustasından elektrik işleri, iç ve dış mekanlar için elektrik arızalarını hızlı çözüm. Güzelim eviniz ve bahçeleriniz için güneş enerjili, renkli ve çeşitli lambalar. Toptan ve perakende elektrik malzemeleri ve ev aletleri, kablolar, çeşitli modern brizler, sigortalar, ampuller ve lambalar. Klasik ve modern avize çeşitleri, küçük elektrikli ev ve el aletleri Blue Elektrik'te. Bu ne Blue Elektrik'te Paligari?
1: Στο Σέλαρο.
0: Αυτό το Σέλαρο, επειδή μου όλα εκεί τα έχει.
1: Έχει κατανοήσει κόμμα πολύ. Έχει γίνει πολύ, πολύ πλέον. Έχουν τα πάντα.
0: Τα πάντα.
1: Τι θες να φας, θες να πιεις, θες να αγοράζεις, θες να περπατήσεις.
0: Θες ηλεκτρονικά, θες.
1: Τα πάντα.
0: Τα πάντα έχει. Γιάρτσεκτεν Γκόψελα, χαρικό.
1: Τελάλιο σου. Inanılmaz büyüdü, inanılmaz genişledi. Gerçekten her şey var.
0: Bizimle de birlikte devamlı çalışıyorlar, bütün esnaflarıyla birlikte. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum Gökçeler halkına ve esnafına. Asfalt boyu Gökçeler'de pazarın olduğu yerde Blue Elektrik çalışma saatleri pazar günleri hariç her gün sabah 7.30'dan öğlen 3'e, öğleden sonra saat 6'dan 9'a kadar oralarda yardımcı olacaklar sizlere. Elektrolika, İlika, Fotistika. Instagram'da da Blue Elektrik GR olarak takip edebilirsiniz. Blue Elektrik, Sto Selo'da.

0: Mesut fotoğraf gönderdi. Yine bak görüyorsunuz. Kimlerle? Ha, Özkan'la falan oturmuşlar.
1: Evet.
0: Mesela kahve içiyor arkadaşlar.
1: Yasın da orada ama ne?
0: Gökçeler'de.
1: Gökçeler'de. Dedim ya, hanımlar onları direkt o yöne yönlendirdi.
0: Hayır,
1: İsterse gitmesinler.
0: Şimdi, hayır, onlar şimdi pazara bıraktılar hanımları. Evet. Kendileri kahve içiyorlar.
1: Kesin onlar da bir tur döndü ama pazara.
0: Kurt geldi, kolay gelsin bakalım dedi. Tüysüz kurt.
1: Aa.
0: Yani bu tüysüz kurt bizim. Bana yani şey diyor, veren kurt diyor ya bu.
1: Kim yolmuş onu?
0: Bu yol mu? Yol mu? Milay Balcığım günaydın, kolay gelsin bakalım. Teşekkür ederim. Tünaydın daha doğrusu.
1: Tünaydın evet.
0: Gençler afiyet olsun. Gökçeler'de kahve yudumlayan gençler.
1: Afiyet olsun. Afiyet
0: Kaptanım
1: olsun.
0: Özkan, Yasin afiyet olsun.
1: Ne bakalım. Muhabbetler ne dedikodular dönüyor orada şimdi var ya.
0: Dur şimdi Golden Glass geldi. Aga şöyle atsınlar foto gruba, biz de görelim kimlerle oturuyorlar.
1: Şimdi tuttuk layıyı tamam.
0: Tamam Şaban ama dinliyorlar mı bilmiyorum. Şimdi orada fotoğraf gönderdiler bana, ben göndereyim mi sana? Ya da gruba göndersinler, dinliyorlarsa gruba atsınlar.
1: Sizde ne gruplar var be abi? Grup grup çok, bitmiyor
0: çok,
1: ya.
0: Çok acayip gruplar var bizde. Kimle oturuyorlar gönder göreyim.
1: Aa.
0: Golden Glass meraklı mı?
1: Bak dedikodu dönsün.
0: Şabanım kolay gelsin canım
1: ya,
0: benim.
1: Şaban abicim.
0: Aslan parçası, hayırlı işler diliyorum. Dedim sen bir şarkı gir, ben de fotoğrafı göndereyim.
1: Hemen.

0: Nedim kopçalara bastı, mikrofonu açık, mikrofon sende.
1: Teyzem yazdı, teyzeciğim hoş geldiniz, hoş geldiniz. Radyoyu dinliyormuş onlar da.
0: Benden teyzeciğim, de selamlar.
1: Cümleten selamun aleyküm, enişteme selamlar. Nasılsınız, iyisinizdir inşallah dünden beri. İstediğiniz istek parça varsa yaz teyzeciğim, hiç sıkılma, çekinme, radyo bizim. İstediğin parçayı çalarız.
0: Tabii ki de. Dosteki tu Bobo nerede dedik?
1: Pelikiti, Bekirli.
0: Pelikiti, Bekirli'de, Pelikiti, Rodobiş, Bekirli'de. Instagram'da da Dosteki tu Bobo olarak takip edebilirsiniz. Ateşli dans eden lezzetler, mangalın kokusu ve etin dokusu. Bobo'da mangal başı lezzetler, ekmek ve pide de döner tavuk. Aradığınız lezzetli mezeler, mevsim salataları, her çeşit salata, orektika ve iştah açıcı mezeler. Hepsi Dosteki tu Bobo, Seyden İdris'de. Pazartesilere hariç her gün öğlen 12'den gece geç saatlere kadar hizmetinizde Bobo. Var mı mesajın?
1: Yok, dedim. Şimdilik
0: tamam.
1: Yok.
0: Okey, ben devam ediyorum sponsorlarımla. Kıdap Fandozopoli çok çok önemli. Aynı Genus B'deki olduğu gibi Genus B muallimlerine, öğretmenlerine ve Kıdap Fandozopoli öğretmenlerine selamlarımızı gönderiyoruz. Kıdap Fandozopoli değişik branş ve kategorilerde öğretmen de arıyor efendim. 5-12 yaş arasındaki çocuklarınıza vizyonunu, el becerilerini, sosyal aktivitelerini ve profesyonel öğretmenleriyle, okul dersleriyle bütün kış boyunca, bütün sezon boyunca sizinle birlikte olacaklar, yardımcı olacak. Yaratıcı Etkinlik Merkezi Kıdap Fandozopoli. Deneyimli öğretmenleriyle robotik, jimnastik, dans, el işleri, oyun hamuruyla işler, beceriler, deneyler, geniş ve güvenli bahçesiyle beden eğitimi dersleri, Lego oyunlar. Kıdap Fandozopoli'de çocuklarınızın sanatsal beceri ve yönlerini geliştirmek için de resim çalışmaları, tiyatro oyunları, sinema gösterimi, eğitici çizgi film gösterileri de Kıdap Fandozopoli. Bu?
1: Pelageti.
0: Bravo. ESPA programı alan aileler için bedava. Ön kayıtlar tabii ki başladı. Facebook ve Instagram'da Kıdap Fandozopoli yazıyorsunuz. Orada iletişim bilgilerini bulabilirsiniz. Öğrenmek, çocuklarınız için öğrenmek yararlı ve eğlencelidir. Her çocuk bir yıldızdır ve bu merkezde Kıdap Fandozopoli'de çocuklarınız parlayacak efendim. 694-57-50-777 693-28-96 372 Kıdap Fandozopoli.
1: Murat kardeşim yazmış Süneçiköy'den. Bizim bu bilgisayar canavarı var ya.
0: Eyvallah.
1: O.
0: Hacker.
1: Evet. Bugün repertuara dokunmak istemiyorum diyor. Güzel seçimler yapmışsınız. Tebrikler. Abi repertuar senin köpeğin olsun be Murat'ım. Senin istediğin bir parça varsa hiç çekinme söyle.
0: Aynen Murat'ım. Bütün seçimleri, bütün şarkıları Nedim seçti. Gerçekten harika türkülerdi bugün. Bugün türkü günü gibi falan yaptık. Güzeldi. Emeğine sağlık Nedim'im. Sağ ol.
1: İnşallah cümlem. Evet.
0: Murat'ın evet istediği varsa Murat kardeşim bir şarkısı seve seve dinletiriz.
1: Hiç çekinme. Çekinme.
0: Michael Jackson, Tina Turner. Keşanlı Lapsakili Lütfü Hoca falan bir çalabilir.
1: Lütfü Hoca ne alaka abi?
0: O şarkı da söylüyor arada bizim şey gibi Aydın gibi, Menteraj Aydın gibi. İstediği bir şey varsa hemen yazsın, hiç problem değil.
1: Duydum bak Aşım abim duydum.
0: Hatta bizim bilgisayarlara girip hacker ya. Oradan istediği şarkıyı denkleyi bulabilirsin.
1: Yok abi. Ele geçirse yandık biz.
0: Vallahi mi?
1: Tabii. Bitti. Bırak. Söndürecek bütün şeyi.
0: Amel programı. Defteri dolar mı diyorsun?
1: Dolar gider. Bırak, bırak, kapatır.
0: Bırak. Girme Murat. Hacker mı? Girer şimdi.
1: Murat tehlikeli.
0: Murat yapma.
1: Çifteli adam o, çifteli.
0: Evet tamam.

0: ne kadar hoyrat hayat. Dilimin dönmediğini tekerleme gibi çağırık. Olacağına varacak. İçimde çok sesli yalnızlar konusu. Kan kırmızı sesler. Susan kızgın. Kızan suskun. Cebimizde taşlar. Samimiyetsizlik yeni bir ten gibi yapışmış omuzlarımızda. İki cümlenin tam da arasında konuşmadığımız şeyler var.
1: Aydınçım, senin o gönderdiğin Spotify üstüydü. Burada maalesef full versiyonu olmadığı için çalamıyoruz. Kusur görme Aydınçım. İstersen başka bir şeyler dinleyebilir, isteyebilirsin. Biz de çalmaya gayret gösteririz. Kolay gelsin. Murat'ım, sıradaki parça senin isteğin.

0: Ναυαγός της θάλασσας δεν ζει το ίδιο δράμα με τον ναυαγό του χωρισμού που πνίγει.
1: Almanya'dan bir arkadaş yazmış, ismi Faruk Çakmanos. Kendisi orada benim kaldığım bölgede kalıyor. Faruk hoş geldin. Evet, Kral FM'deki şu an dinlediğin kişi benim, Nedim. Evet, doğru. Bizi nasıl bulmuş bilmiyorum. Muhtemelen Remzi abi aracılığında. Evet, şu an dinlediğin kişi benim, doğru. O da istek parça vermiş. Oy pulim Hakan Kur diye Karadeniz'deki annemle babama selamlar demiş. Bizden de çok selamlar. Ellerinden öpüyoruz.
2: İsim neydi?
1: Faruk Çakmanos.
2: Faruk, çok teşekkür ederim. Karadeniz'e de selamlar. Oradan da dinleyicilerimiz var. Evet. Samsun'dan, Fransa'da çalışanlar. Almanya'da mı çalışıyor Faruk?
1: Evet, sanırsam şu an izinde, tatilde.
2: İzinde, buralarda. Tamam. Teşekkürler, sağ olun. Güzel İskeçemizden Karadeniz'e de selamlar.
1: Evet. Faruk, parçayı hazırlıyorum. Birazdan çalacağız.

0: παιχνιδάκια του.
1: Programımızın son 25 dakikasına girmiş bulunuyoruz. İstekler ardı ardına geliyor. Elimizden geldikçe hepsini çalmaya çalışıyoruz. Sağ olun, var olun.

0: Güzel İskeçe'deyim demiş. Burada yapıyorum ailemle tatilimi diyor. Sizlere kolay gelsin. Allah razı olsun. Çok çok teşekkür ederiz Faruk.
1: İyi tatiller Faruk.
0: İyi tatiller dedim. Kısa bir reklam arası vermek zorundayım. Ardından yine beraberiz. Siz tek parçanı çalacağım Faruk. Bir yerler ayrılma sakın. Bizimle kal tamam mı?

0: Έξω οι κλέφτες και τα λαμόγια. Έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι. Πούλα λέμε, πούλα! Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
1: Kral FM News, reklamlar.
0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
3: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
2: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
3: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
2: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
3: Kalitesi net. Çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
4: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
5: Kotapliktiko.
4: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
5: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
4: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
5: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
4: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
6: Sobacı Binbaşı Emin sizlere sıcacık, keyifli, konforlu bir yaşam vaat ediyor. Yıllara meydan okuyan sağlamlıkta ve kalitede onlarca ürün Sobacı Binbaşı Emin'de sizleri bekliyor.
7: Odun, gaz ve pelet yakıtlı sobalar, maşinalar, kalorifer peteklerine veya havalı ısıtma sistemlerine bağlanabilen pelet yakıtlı sobalar, kalorifer kazanları, kazanlı sobalar, petrogaz çeşitleri.
6: Ayrıca ütüler, saç kurutma makineleri, süpürge makineleri, elektrikli ve tüplü fırınlar, su ısıtıcıları, tost makineleri, kahve makineleri ve mikser setleri.
7: Sobacı Binbaşı Emin, yıllardır güvenle. Adres: Panayi Şaldari 4446. Telefon: 25 41 021 831. Santi.
8: Arabacı Köy, Sünnetçi Köy arasında Kartal Cemil, inşaat, nalburiye ve yalıtım malzemelerinden sonra şimdi boya alanında da kaliteyi en ucuz fiyatlarla siz müşterilerine sunuyor.
9: İç ve dış cephe boyaları,
8: antibakteriyel boyalar,
9: astarlar,
8: macunlar,
9: ahşap koruyucu ve vernikler,
8: şantiye boyaları,
9: sanayi boyaları,
8: ısıya dayanıklı yanmaz boyalar,
9: akrilik boyalar,
8: söve boyaları,
9: yağlı boya,
8: metal boya,
9: fosforlu boya,
8: dekorasyon boyaları
9: ve boya malzemeleri.
8: Yeni teknoloji renklendirme sistemleriyle kullanıma hazır akrilik, plas ve yağlı boyalarda istenilen renk tonları anında hazırlanır.
9: Mikroorganizma oluşumunu önleyen, yüksek silinme direncine sahip silikon katkılı, su bazlı, ipek mat görünümlü dekoratif iç ve dış cephe boyaları.
8: Boya alanında istenilen her şey, en kalitelisi, en ucuz fiyatlarla Sünnetçi Köy, Arabacı Köy arasında Kartal Cemil'de.
9: Garantili, güvenilir.
8: İrtibat için telefon numaraları 2-541-0-31-815.
9: Cep telefonu 693-673-84-90.
10: Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο της κατασκευής, Ζερενίδης Κατασκευαστική δημιουργεί έργα με ποιότητα, αξιοπιστία και συνέπεια. Αναλαμβάνει κατασκευές κατοικιών, τουριστικά ακίνητα, ανακαινήσεις και αντιπαροχές και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις από τη μελέτη και την αδειοδότηση μέχρι την παράδοση του έργου. Με έμπειρους μηχανικούς και τεχνογνωσία χρόνων στην κατασκευή, εγγυάται ποιότητα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ζερενίδης Κατασκευαστική.
11: Τι ψάχνεις?
12: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
11: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
12: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στο αγαπημένο σου.
11: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Kral FM, Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.
13: Faruk istek parçan geldi.
14: Bende de bir mesaj var, hemen onu okuyayım. Emine Gül İşçi Hanımefendi, selamlar, sizi Bulgaristan'dan dinliyoruz. İstek parçam var idi. Bize derler Manastırlı, iyi yayınlar demiş. Belçika'dan ama Bulgaristan'da tatile geldi Emine Hanım. Kaya Bey, Zaim, Maya ve Anka'ya da göndereceğiz. Biraz sonra dinleteceğiz şarkınızı. Bulgaristan'a selamlar Emine Hanım. İyi tatiller diliyorum.
13: İyi tatiller diliyorum.

Allah razı olsun kardeşim, ömrüne bereket katsın demiş. Çok teşekkür ederim Faruk'um. Umarım tadını çıkarmışsınızdır. İstek parça olunca buradayız. Yazın elimizden geldikçe çalmaya çalışırız. Eksik olmayın. Sağ ol Faruk'um.

0: Barbra Streisand.
1: Harika şarkı seçimleriyle yine Nedim bugün esti gürledi. Vallahi teşekkür ederim. Gerek fon müzikleri, gerek türküler, gerek sizin seçtiğiniz şarkılar. Mus Stüdyo, Yasıköy Sedef'in teşekkür ederim. Yasıköy'de yakında yeni bir stüdyo açılıyor. Mus Stüdyo, genç ve dinamik bir ekip düğününüzden bebeğinizin ilk fotoğraflarına kadar hayatınızın en özel anlarına eşlik ediyor. Stüdyo camiye çok yakın. Bulmak için de Google Maps'ten tam konuma ulaşabilirsiniz. Şimdiden randevu alabilir, ilk çekimlere özel indirimlerle yararlanabilirsiniz. Yeni paylaşımları kaçırmamak için Instagram'da takip edebilirsiniz. Mus Stüdyo alt çizgi CR Instagram. Adresi bilgi ve randevu için de 694-905-3529. Mus Stüdyo anılarınızı en güzel şekilde ölümsüzleştiriyor. Sedef kardeşim ve ablasına başarılar diliyorum. Avin Drive Şaban Bandak, Village Market Selero, Master Travel ve dürüm. Nerede dürüm?
2: Gökçeler.
1: Gökçeler'de dürüm Gökçeler. Güneş Gold Kuyumculuk, Cenaze Hizmetleri Serhun Delioğlu, Pathos Coffee Tuni, Tosteki Tubobo, Seydan İdris, Saidoğlu Günay, Perihom Seden ve Perihan, Serhun Delioğlu, Çilek Mobilya, Gıda Padozopoli, Blue Elektrik, Mavi Masmavi Elektrik ve Cinus B. Bütün sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun.
2: Efermoges Alüminyum Avcı Celal, Ramadan Giritli ve Deli Emrah, aynı zamanda Mesut Ago Fayansçılık.
1: Çok teşekkür ediyoruz. 3 tane yeni sponsorumuza da bizlerle birlikte çalıştığımız için. Radyo Kral'ın Dinleyenler Kulübü'nün felsefesi ne dinledim?
2: Çok çok teşekkürler.
1: Birlikte çalışalım.
2: Birlikte üretelim. Birlikte kazanalım.
1: İşte bu. Herkes kazansın. Benden bugünlük bu kadar. Yarın görüşünceye kadar kendinize hoşça bakın. Nedim kardeşimle noktayı birlikte koyuyorsunuz. Hadi bakalım Nedim.
2: Piti piti derlenenler, kod yazıp terleyenler, çayını çorbasını kapıp da bizi dinleyenler. Lafı uzatıp çeneyi yormayalım. Yayını uzatıp motoru hiç yakmayalım. Bizden bugünlük bu kadar canlar. Yarın yine aynı saatte çay, kahveyi kapın. Cemi cümleniz Allah'a emanet olun. Ama hadi kaçtık biz.

0: Kral FM 100 Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
3: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
2: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
3: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
2: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
3: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadima 10'da. Telefon 2532 111 064.
0: Sabahın en keyifli saatleri, en sevdiğin şarkılar ve en sıcak sohbetler. Hepsi Haşim'le seni bekliyor. Hafta içi her gün saat 9.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez hale. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
0: Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen

kimse dokunamaz benim gibi sana. Sevemezsin bir daha. Unut beni. Ya da vazgeçtin.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Lezzetler düşle. Düşle. Düşle. Şimdi rüyadan çık. Hayal kurmayı bırak. Hemen Perikotas'a git. İşte hayal ettiğin her şey orada.
2: Tavuklu pizza, tavuk pirzolası, tavalı kızartmalık tavuk çeşitleri, rulo tavuk çeşitleri ve hayal bile edemediğiniz daha birçok tavuk ürünleri.
1: Perikotas, yepyeni lezzetler tadacağınız, hazırlık aşaması gözlerinizin önünde gerçekleşen yüksek kaliteli tavuk ürünlerini en şık sunumlarla sizler için hazırlıyor.
2: Yepyeni, rüya gibi mekan Perikotas sizleri hayallerinizle buluşturuyor.
1: Adres İron 109, telefon 2541-069-123 Kısanti. Perikotas, tavuğun hayal edemeyeceğiniz hali. Telefon 2541-069-123 Kısanti. Perikotas, tavuğun hayal edemeyeceğiniz hali.
3: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
4: Kotapliktiko.
3: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
4: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
3: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
4: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
3: Kotapliktiko, tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İri 10 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
2: Tecrübe ise tecrübe, kalite ise kalite. Kalite ise kalite.
3: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay yılların tecrübesiyle hizmetinizde.
2: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay profesyonel kadrosuyla aracınızın tüm ihtiyaçlarında yanınızda.
3: Oto kaporta bakımı ve otoboyama.
2: Carbench kalibre sistemiyle şasi ayarı.
3: Hasar sonrası tüm sigorta şirketleri işbirliğiyle aracınızın ön camı değiştirme.
2: Oto tampon ve plastiklerinin yapıştırılması tamiri.
3: Bölgesel boyama parlatma.
2: Oto farlarının boya ve parlatılması.
3: Teknolojinin son ürünü aeroteknikle otoboyama işlerinizde titiz işçilik anlayışıyla Yasin ve Turgay bir numara.
2: Üstelik aracınızın rengi %80 eski renginden daha canlı, daha parlak.
3: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay. Aracınızın doktoru.
2: Adres Ksantik Havala Yolu, Çeker Fabrikası'ndan sonra 50 metre ileride sağda.
3: Telefon 6947-809-896 ve 6947-708-506.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papa Dima 10'da. Telefon 2532-111-064.
3: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
0: Sabahın en keyifli saatleri, en sevdiğin şarkılar ve en sıcak sohbetler. Hepsi Haşim'le seni bekliyor. Hafta içi her gün saat 9.

Zindan iki Ece Mehmet'im lafta. Baba katiliyle baban bir safta. Bir de geri adam boynunda yafta. Halimi düşünüp yanma Mehmet'im. Kavuşmak mı? Belki daha ölmedim. Daha ölmedim.

Bey dert dinler bugün maruzat. Çatık kaş hükümet dedikleri zat. Beni Allah tutmuş kime dazat. Anlamaz yazısız pulsuz dilekçem. Anlamaz ruhuma geçti bilekçem. Çaycı getir ilaç kokulu çaydan. Dakika düşelim senelik paydan. Zindanda dakika farksızdır aydan. Karıştır çayını zaman erisin. Köpük köpük duman duman erisin. Duman duman erisin.

Ana rahmi dahi şu bizim koğuş, karanlığındadır yeniden doğuş. Sesler duymaktayım, davran ve boğuş. Sen bir devsin, yükü ağırdır devin. Kalk ayağa, dimdik doğrul ve sevin. Mehmet'im, sevinin başlar yüksekte. Ölsek de sevinin, eve dönsek de. Sanma bu teker kalır tümsekte. Yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, ebet bizimdir. Ebet bizimdir.

sevdanın tetiği düştü bir kere. Kalbimde çıldırmış kuşlar uçuyor. Kara kışta baharı yaşadım yine. İçimde kırmızı güller açıyor. Hiç böyle sevmedim, böyle yanmadım. Nicedir böyle güzel uyanmadım. İnan ki bu sabah sevinçten ağladım. Onun için gizledim gözlerim, ıslaktı bakışlarım. Seninle mutluyum, seninle doğdum. Beni seviyorsun ya, ben bugün doğdum. Bugün doğdum.

gördü aşkı Ferhat seninle. Kimseyi sevmedim böyle, İnan yeminle. Sensiz yaşamamışım, seninle doğdum. Seni seviyorum ya, ben bugün doğdum.